Mümkin emasni mümkinge aylandırdığan muhim tepekkür usulni men muqarrarlik namlıq əsərdən ügengen. Yani kelgüsüdün qarğanda toğru bolgan işini qilish. Pantexnikalıq ölçügüşte əgər qimmət üzlüksiz eşip durduğan bolsa biz gongrashis qımıgan bolattıq. Ama əmeliyyatı bolsa toxtamay bilinmegen sahala bayqılıp durdu. Bu yerdeki bayqaş jarayani əmeliyyatta bilinmegen mümkin emaslagi yüzlünüş jarayandan ibaret. Başlıqım daraq tövüdü toşqan kütüşünün misal keltirdi. Daraq tövüdü toşqan kütküçüdeki en çoğun mesele ne mi? O şu yerde oldurup toşqan tutanmaydıqallıqını eniq bulundu. Onun karışça, karxanıcıda mundaq işkin arasının buluşu en daim mühim. Biri ama katlarca damlaştırış. Başkala kılıç kipet namıgan işini kılıç ve kat edamlaştırış. Yani biri galvanlarca damlaştırış. Başkala ümit yok dap qargan işini kılıç ve kat edamlaştırış. Onun arka-arkadın mümkün bulmaydıgan yaduruluk rekabet küçüge iyi işlanı vücut çıkarışının sırı mı? Dəl şunun da boz gerek.

Jungguluk Sherikler namlıq kinoda Yumin Hong muallimning rolini olgan Ching Dongchangning viza iltimosi rad qilinganda Amerika xalqi mang ehtiyojliq deb to'lig'inni emas, balki yangi xizmatga tushgan mazgilda oilasini qamdosh uchun oil o'qituvchilik qilgan jarayondagi tafsilotlar menda eng chuqur ta'sir qoldirdi. O'quvchining ota-onasi Yumin Hong muallimga pul bermay, shaqqiga hisoblab bir sevat tuxum berdi. Kinodagi muallim bir sevat tuxumga qarab Nemi deyişini bilemeyi türüp kalıdı. Kiyin, mən muallimdin ayın çağda rasyondaq iş boğam mu, dəb sorsam o esik alamadı. Ama o çağlada dərs haqqıgı pul berişdən keçib, birer sevat yerlik tuxum, ya ki yerlik məhsulat bila yolu salıdığan işla umum yüzlük əhval idi. Qadımqı ziyalıyla pulun gibini kılıçdan xecil boladdi. Əhval hazır müşündaq? Nurgun kişi bilim pulğa ayınışı kerek digən qarışqı qoşulmaydı. Nobel mukofotiga erishgan bir olimning xabariga qaraganda, bir cho'lponning to'y xabari ko'p tarqaladi ekan. Bilim sohiblarining e'tibori qilinmaydi ekan. Beijingda shuning kompyuter kasbiga o'qishga kirgandan keyin, Ali, kompyuterim buzilib qoldi, yasab bergin. Menga PPT ishlab beramsan, mundaqla ishlab qo'ysang bo'ldi, deydiganlar ko'payib ketdi. Azroqli savodi bor odamga yon, kompyuter remont qilish aqliy ham jismoniy amgak. Oddiy bir PPT ishlashga kelsak, material yig'ishdan putkizgacha xeli vaqt ketadi. Tashuning 2-chi yiliga chiqqanda kasb almashtirib, ingliz tili fakultetiga kirgandan keyin Ali mau maqolani inglizchaga tarjim qilayotgina kasb o'qiganlarga bir damlikli ish, seni mehmon qilay deydi. Ko'nglimda tarjim degan vaqt oladigan, boshning qitqini chiqarib yotadigan ish bilamsan, deyman yo, yo'q deyishga ko'nglim unmay, imkon qadar rozi qilishga tirishdim. Natijada o'g'inish qilsammi, amaliy praktika qilsammi bo'ladigan vaqtim shu ishlarga sirapib ketadi.

0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 4 günü, Cuma. Dehkalar kalendarı boyunca 7 ayının 23 günü.
2: Avval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım Rayılık Partiye Komiteti, Daimi Komiteti yığın içip, Cungu Komünistik Partiyesi, Merkezi Komiteti, Siyasi Bürosu yığınının ruhini çoğunkır ögendi, zıcılaştırdı. Ciddi işlerge takabül duruşunu başkuruş ve apetin müdafiyeliniş, apet zihnini yenikiltiş, apetin kutkuzuş seviyesini üzliksiz östürüşünü takitildi. Çin Şaucan yığın riyasetçilik kıldı.
2: Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademikleri Şinjan Sabri boyunca sırdışış yığını Ürümçü'de ötküzüldü. Çin Şaucan Cungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsu'nun şujisi Akademiya Başlığı Can Yüro yığınğa katnaştı, emde söz kıldı.
1: Abdınım rayondaki caylar mevkani baylık evzelikige koyup, ticaret soğudu muhitini alalaştırıp, soğudiger çakırıp, meblağ celip kılıç süretini tezletti.
2: Aldınki 7 ayda Şinjan'ın Kurgaz, Aladavut'un ibaret işkiportiki import-export soğudisi mukumluk asası ilgirledi.
1: Abdınım rayondaki caylar köpkıl şekli arkalık Cungo halkının Japon tacavuzçılarına karıştırış uğraşı ve dünya faşizmine karşı uğraş kalbisinin 81 yıllıkını hatırladı.
2: Baş küz mezgili de Tianjan'ın canobi ve şimalı da meyvelerinin kuşiydi taraldı. Meyveler şeyhığı lık doldu.
1: Emdi haberler anlar.
2: Stansımız haberi. Abdınım rayonluk partiye komiteti, daimi komiteti, tünögün yığını içip, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi

0: Jungu Injenerlik Akademiyası bilen akademikler Şinjan Sepri faaliyeti boyunca sırdışı şiğini ötközdi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin pen teknikide yığınlık yartış doğrusudaki moyun bayalları çoğunkuru öğrenilip ve izcillaştırılıp, işki tarafının emeli hemkarlığı yanımı çoğunkurlaştırılıp, Jungu Injenerlik Akademiyası'nın ahlik şüpaylıqı evzelliği teğim yakşı cari kıldırılıp, Şinjan'ın yukarı sıfatlik terakiyatı küşlük pen tekniki terakige ege kılındı. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Jungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsının şujisi, Akademiya Başlığı Zhang Yuzhou yığınğa katnaştı, hemde söz kıldı. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonim Rayonunun reisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bengtuan'nın Jinviyi He Zhongyou. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yığınğa katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdonim Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bengtuan'ın vakaleten Jungu İnjinerlik Akademiyası ve akademikler mutaxassislerinin Şinjan hizmetini zor küşüplen kollu kallıqı rahmet etti. O mündaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilede Şinjan, devletinin zor strategiya arqılıq yetekleşi, zor siyaset arqılıq trek buluştak mohim pırsat gerişti. Biz Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini gözlep, yenilik yartış arqılıq, taraqiyatkı türtke buluş strategiyasını çoğunkur yolu koyup, pen teknikide yenilik yartış iktidarını sicil aşırış, iqtisadi taraqiyat yen kuvvetini tez yetiştiriş, noktalık kesip zancarını uzartış, toluqlaş, küçe yetişki türtke buluş, iqtisad kurulmasını əlalaştırıp, dərecisini östürüşünü ilgir sürüşte tırışıp, teyikimi zor büs şasıl kıldık. Jungu İnjinerlik Akademiyası ve akademik mutaxassislerinin Şinjan bilen bolğan emeli hemkarlıqını üzlüksiz çoğunkurlaştırıp, özgice, evzel, zaman bilaşkan kesip sistemisi berpa kılışka küş ve kuvvet koşup, energiya baylıqı, zaman bir yez egiliki katarlıq noktalıq sahalarını çördep, noktalıq kesip zanjiri kuruluşunu asaslıq ucum yönlüşü kılıp, Şinjan'ın pen teknikide yenilik yartış bilen kesip yenilik yartışını çoğunkur yuğuruşunu tezletip, rıqabet küçüge ege kesip topunu zoraytışı ve küçe yetişigi türkü buluşunu. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraytkı karap rabajlandırışta başlamçılıq bilen ötkelik ucum kılıp, yeni energiya, yeni materyal, sünni akıl koşulgan, yeşil hesaplaş küçü katarlıq teknikalarını tədqiq kılıp, yartıp ve kolunup, yeni kesip yetiştirişi, yeni endezi şekillendirişi, yeni evzellik yartışını, pen teknikide yenilik yartı süpüsü kuruluşunu zor küş bilen kollap, Xayrou təcrübə xansı Şinjan bazısı qatarlıq yuqarı iqtidarlıq yenilik yaradı süpularının rolunu həqiqi cari qıldırıb, dövlətinin zor strategiyalik pən tədqiqat türlərini yolğu qoyuşqa texim yaxşı mülazimət qilishini. Pən texnikili yenilik yaradı sapaz küçü yetiştiriş kəm qarlışıb küçəb, Şinjanın ali məktəblərini tərəqi qıldırış, pən qurduşu, ixtisaslarını yetiştiriş qatarlıq xizmətlərgi paal qatnışıb, yuqır səvgəli kuruluş pən texnikisi ixtisaslar qoşunlu talab çıxışını ümit qılımız. Şinjan, kolla salmıqını sıcıl zoraydıb, mülazimət kapbaltını yanını küçəydib, akademikla, mutaxassislər üçün qeytirqini pən tədqiqat bilən şoğulunudgan, köl qoyub tərəqi qılıdgan yaxşı mohit hazırlap yerdü.
1: Zhang Yuzhou, Şinjan'ın uzundan buyan Jungu İnjinerlik Akademiyasının xizmətlərini bütün küş bilən qollıqalıqıqı rəhmət etdi. O mınılarını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərlikide Şinjan yuqarı süpətlik tərəqqiyatını muqim alğı sürüp, türlük işlarda görünərlik nəticələrini qolğı kəltürüp, quruluş pən texnikisi arqılıq dövlət strategiyasiga mülazimət qiliş, yerliknin tərəqqiyatıqı quvvət qoşuqa kən boşluq hazırıldı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının Şinjan bilen bolğan həmkarlıq asası çoğunqor həm puxta. İki tərəf strategiya məsləhətçiliki, texnikada ötkəlgə hücum qilish, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlışıb küçəb, bir qatar həmkarlıq nəticələrini qolğı kəltürdü. Şinjan bilen bolğan həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, Şinjanın yenilik yarış arqılıq tərəqiyyatqı törtkə buluş strategiya

0: yetiştirip başkuruş iş kaçtı. Yetiştirilgen közlük çılanının postini biz, şirnilik, uruqı kiçik, etkilin, tatlıqlıq dərisi 25%'ten yukarı bulup, tordiki setiş dairisi bütün memleketini kapladı. Bu yıllık zakaz, buldurki uxşaş mezgildikidin 30% taştı. Şuca yine közlük çılan mədəniyyat sayahat bayramı pahaliyeti ötküzdü. Közlük çılan şahini bahalaş, bağ sayılısı kılıp çılan üzüş, yezeklik məhsullatlarını körgəsimi kılıp setiş qatlarlıq pahaliyyatlarını kanat yaydırıp, nurğun sayahatçını kilip çılan üzüp tetip yakışkı cəlip kaldı. Közlük çılan östürgücü Wen Jinchang mındaq dedi. Setlişin ait yakşı, çüşkü kalmayla 20 netçe zakaz aldı.
1: Stansımız xavri. Azır dəl Şincan'nın özgeci meyvelerini işləp çıxırış, setişinin avat məzgili. Jungo Poşta Grohi, Çeklik Şirkti, Ürüm Çöbüsü, meyvelerinin Şincan'dan yukarı önümlük çıxırılışıqa kapalat kılış üçün meyvelerini yetküzüp beriş yeşil yolu içip, bütün zancirlik yolda baylıqını aldın təqsimildi. Çütün burun saat 11 etrafıda Jong Yatong Aşya Obrut Bağçıdaki Jongo Poşta Grohi Çeklik Şirkti Ürüm Çöbüsü'nün elektrolik soda bulut ambarıda hizmetçiler avtomobilden yaş geçik sözün alıcılarını çürüp soğuk saklaş ambarıgı rətlik tizdi. Ürüm Şehirlik Poşta Şöbe Şirkti elektrolik soda merkezinin mesulü Wang Dongchang bu türkü meyvelerinin zakaz talonuğa asasen uğurlayıp tez yollanma talonu çaplındığa lıkı. Saat 14'te Ürümçe Poşta Rayonu merkezine yetküzülüp, aviyasiya məxsus liniyası da memleketin her kaç çaylarına yetküzüldüğü halkını tonuşturup mındak dedi. Bu alıcılar Kaşkar'dan toşup gelingen. 48 saatla memleketin her kaç çaylarına yetküzüleyimiz. Hazır şehirlik şöbe şirketimizin elektrolik soda merkezde 1000 kvadrat metre kilidigan temperaturisi 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqıç bolgan bir soğuk saklaş ambarı ba. Meyve saklaş ihtiyacımızını kandıralaydı. Hazır bir günlük eksport miktarımız 5000 zakaz etrafıda bulvatıdı. Elektrolik soda bulut ambarı zor türkümlük meyve yetküzüp berişini bir gavdalaşken mülazimet bilen təminlese, yığış yetküzüş bölümü miktarı az ya ki parça türküm meyvelerini yetküzüp berişini yukarı ünümlük mülazimet bilen təminleydi. Yıl 5'den hazırgıca Jongo Poşta Grohi Çeklik Şirketi Ürüm Çöbüsü'nün ham yeni məhsulatlarını yetküzüş kəsip miktarı 1 milyon 740 mınğı yetip, buldurk şu məzgildikden 17% köpeydi. Ürüm Şehirlik Poşta Şöbü Şirketi Şihun Yoli Yığış Yetküzüş Bölümünün Xeridarlar Direktori Gülmire Adilbek mındak dedi. Soğudunun besik məzgilde kündelik kəsip miktarımız 1600 talondan aşıdı. Meyvelerini yetküzüp berişte meyve toşuş yeşil yolu içip, aldın yığıp, ayırıp, yetküzüp, aldın aviyasiya liniyası da toşup, arlıqda almışış liniyasını kıskartıp, meyvelerinin yenip et yetküzülüşüge kapalatlı kıldık.
0: Emdi kıskı haberle anlattımız. 90 ayının birinci günü çüşten kiyin saat 5 geçe, bu yıl kırgenin yan Alatau'dan ötken Jongo, Avrupa, Otur Asya nöbeç poizi 6000 kitimden eşip, buldurgudun 41 gün burun bu seviyeye getdi.
1: Tünögün Çoğunkoltuk rayonu aviyasiya çeklik şirketinin HB-863 kitimlik tonji nöbeç ayruplanının sılık konuşuğa ağışıp, Şangang'dan Ürümçü'ye katnaydıgan hava yolu yanımı kengaytildi. İki cayının yolcu transport aviyasiya liniyası her haftada 24 nöbetçi ayruplandan 54 nöbetçi ayruplanğı köpüyüp, nöbetçi ayruplan kıytım sani əsləb açdı.
0: 2026 yılı közbəslilik yeni oxuş məvsumunda Şincan Yezlilik Taşöyüsü, Şincan Taşöyüdün ibarat işki ali məktəbinin yeni məktəb rayonu işki karıştırılıb, tonju türküm oxuşlarını kütüb aldı. Şincan Yezeklik Taşöyüsü Tarbağatay Mektep Rayonu Sayahat Başkuruş, Xalqara İqtisad ve Soğudu Qatarlıq 5 gün özgeci kəsip təsis kılıp, toncu növbette 500 oququcu qobul kıldı. Şincan Taşöyü Qaşqar Mektep Rayonu toncu türkümde 850 aspirantını öz işçi qalqan 2125 oququcunu qobul kıldı.
1: Əmdi Abdınım Rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 13-21 Celsiya gradus kçe. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 6-дан 20 селсия градус күші. Чөлшекті ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 10-дан 25 селсия градус күші. Олжыда ауа бұлытлық. Температура 11-дан 26 селсия градус күші. Бортылада ауа бұлытлық. Температура 13-дан 23 селсия градус күші. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 14-дан 24 селсия градус күші. Көйтінде ауа бұлытлық, температура 14-тен 24 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 13-тен 24 Цельсия градус күші. Санжыда ауа бұлытлық, температура 13-тен 23 Цельсия градус күші. Құмылда ауа ұчық болып кем бұлытлынды, температура 15-тен 31 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа ұчық, температура 23-тен 33 Цельсия градус күші. Korulda hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kçe. Atuş'ta ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 Celsius gradus kçe. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 13-тен 21 Цельсия градус күші болады.
0: Өрметлік радио аңлығычылы, Шинжан радио телевизия станысының әттегелік қабарлы программысы бойынша аңлытыш бердің. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Микрай Осман, Елменір Исамеден, Ван Суйджи, Муарир Ғини Қадыр, Муаммед Дәбіл, Мәсул Муарир Сулхумар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлес білен Сулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттегелік хабарлар программысыны аңлығының лағы рахмет. Слушатың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

Cümleden kırılık, deriz perdesi, yotkan körpe, kiyim keçek katarlıklarımı öy içindeki çan tozanın keliş mənbəsi hesaplandı. Kündelik işletiş çeryanı da adam bedeni ve bu buyumla arsidiki özara uçuruşuş, sürküliş katarlıklarının həmmisi köz bilen baykaş təsb olgan uşşak talalarını yava koyup berdi. Bu uşşak talalarımı çan tozanğa aylanıp öygü yoşurunu alıdı. Tötencisi, aşkandı da tamak etişimi mənbəb olalaydı. Tamak etken de siz buz tatkın aşkan takdırdı mı? Yanıla az miktardaki buz etrafı tarkılıp geçişi mümkün. Ula hem işi yipişkak bulup intan cahil çantozan toplaşkan rayonga ayılıp kalıdı. Beşincisi, kuruluş, bizeş materyallarının öz-özünü xor etişi. Öy işedeki kişilerin paliyeti ilip gelgen çantozandan başka, öyünün özümü çantozanı işlep çıkırdı. Tam yüzüdeki suvalgu, gəş, yağaş materyalları, ziş tahtılıq öy cihazları qatarlıqla vaqtının ötüşü əgişib yenik dərəcədə oksidlənib və yemirilib, intayın uşaq dancı maddalarını asılı qalıdı. Sır, yelim qatarlıq materyallar, qetişiş və konras çəriyanda davamlıq mikro zərəcələrini qoyub berişim mümkün. Yenə öydeki pol upras çəriyanıda yağaş qırındısı zərəcələri payda buludu. Eğer farfor kış bolsa, farfor kışının ulangan yerkideki çak tolduruş doğrusu mu astasta uvaqlandı. Şuna, öy işçideki her xil boyumla, şundaqla adam ve ermek hayvanlarının hemisi çan tozallarını işlep çıkarguçu hesaplandı. Bunun başka, işikleri izlerini çın takıgan takdırdı mu, öy sırtıdaki çan tozallar yanıla her xil usulla bilen öy işçige oğurluqçı kırıdı. Ondaq da öy sırtıdaki çan tozallar çigirdin kandaqsıq oğurluqçı ötelaydı. Birincisi, işiknin yocuğu ve deriz ramkısının yocuğudur. Gerçi işik derizle naayt için etilgen bolsa mı, ama PM10, PM10'dan 5'ki oxşaş, diametri fakat bir neçe mikrometr kiladığan dancı maddalarına nispeten etkanda, deriz bilen deriz ramkısı arasındaki yocuk, işik bilen bolsa arasındaki yocuk, entayın azadı boşluğu hesaplandı. Onun başka, işik derizlerden sırt, çan tozalla yana şamal çıkırış turbisi, hava tanışıgış turbisi bilen tam arsidiki yoçukladı mı öy içige kiralaydı. İkincisi, adamların kırıp çıkışı. Her gittim, biraz sırtın kaytıp gelgende, işikinin ayeti kısqı vaxt aşkan tağdırdı mı, sırtki hava çan tozan bilen öy içige kırıdı. Onun istige, havadaki çan tozandan başka, sırtın kaytıp gelgelemi çan tozanın yük tuşuğucusu bulup kalalaydı. Öy sırtı da havadaki her xil mikro zerreçiler bizden kiyim kiçek ve çiçimizgi yipşi valıdı. Ayağının çemi mu yol yüzüdeki çan tozalla bilen tuşup getirdi. Bulanın hemisi adam bilen billi öyge kırdı. Onun başka biz sırtın ilip gelgen tez yollanma, kağaz yeşkigi mu oxşaşlı çan tozdan çaptışıp kalan buluşu mümkün. Olanı çubuğanda tuşup getken kipekle oxşaşla zor miktardaki çan tozallarını takdim kılıdı. Şundaq deyişki buludu ki, işik derizlerini yapganda, hakikaten bir kısım çan tozallarının öy işige kirişini azayt kılıp buludu. Lekin, bu xil usul arqılıq çan tozallarını toluq tosuş mu mümkün emez? Çan tozanını en yaxsı vaxtıda tazalaş gerek. Yukarıda etip ötkünümüzdek, çan tozanının tərkibi intayn mürekkep bulup, işçide salametlik ziyalıq tərkiblerini buluştan saxlanılıp olmaydı. Məsələn, tozansıman salcının kaldıqları və çıxırındırları naidi köp uçuraydıqan anaflaktoginğı təbə. Onundan başqa, öy işçidiki öy cihazları, kırıslo materiallardaki küyüşünü tozqıcı madda, mikrosulio, sırtın kəlgən dancı maddala işçidiki eğir metalla və başqa uzaqı sozulduğan bulğumlarının həmmisi bu çan tozallarının işçigi yoşurunğan boludu. Bu çan tozanla adam manğanda, ya ki hava iqiminin təvrinişide qaydıdın havağı sınışıp, tere, eğiz burun qatarlı kusula arqılıq adam bədinige kirib, ziyallıq madalani adam bədində toplaşdıru içişi mümkün. Bulup mu bu vaq, ya ki ərmək ayvını ba aile üçün etkanda, bu vaq və ərmək ayvalla hər xil cisimlarının sırtqı yüzünü qacılgan vaqtda bu çan tozallani teximi asallı bədəngi sümür valıdı. Şuna hər günü çıxıp durduğan çan tozallani ən yaxsi vaqtıda tazılaş gerek. Elbette tüvendeki bir kısım çarelerimi sizden hizmet miktarınızdan azayt alaydı. Məsələn, öyde daim hava saplaştırıqışını içip durğanda, şamalda uçup çıkan çan tozallarının süzüş perdesiyle sömürü ağılı boludu. İşikten kirgendinkin dərhal ayağı almaştırış, tez yollanma kağaz yeşkini pəqət dalan orundu koyup, öy içige elip kirmeslik gerek. Bunda qığanda çan tozanın keliş mənbəsini azayt qılı boludu. Elbette, bizden mutlaq çan tozansız öyde yaşımız mümkün emez.
Pəqət vaxtıda tazılısaqla, kirməydiğən tüşüqü yox bu çan tozalla, əməliyyəti oyuncu ola qoqunuşluq mu əməz? Qandaqlı bu musun, çan tozan bilən bildə duruş, əsıl dılı turmuşumuzdan bir qısımı.

0: Dada, abdot xırdab gitmişsiniz.
1: Özünüzün asıran, ciddileşmen.
2: Kainat iki cisimle toxtamay ayrılıp durgandak, Adem'le tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimli kolektif ögünüşü gereği asetçilik kılığında sözülgen umumi devlet hevpsizliki karşını ızçılaştırıp büyük hevpsizlik endisi berpaklış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azırak bolişi taktiki meselesi. Açlık bir hatarliki strategiye meselesi de kayıt tekitildim. Bu yıl yeni taşıman öpü yalluğu yukumuğu takabıl duruşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi meksulatlarının teminatı yeterlik bolgallıkının köz yumgılı bombaydıgan tökpisi bu noktanı toluk ispatlap verdi. Devletimizin açlık teminatı bilen talep otursidiki kıs tamponluk endisi özgergini yok. Kurulmalık zidiyetini hel kılışka, emdili tutuş kılışımızga umumi miktarı yeterlik bulmaslık meselesi yani kaytidin gevdilendi. Bunun dinkiyinki bir mezgilde açlıkı bulgan ihtiyaç yani devamlık eşip, teminat bilen talepnin kıs tamponluki bargansırı küçüğüydü. Onun üstüge halkara vaziyet mürekkep ve keskin bo'lyapti. Şuna açlık bir xatarligiga haqiqi kapalatlık kılıçtın ibaret bu kirişni baştın ahırı katıq çıngıdış gerek. Köpürek işlep çıkarganının, köpürek zapas saklıganının zeyni yok. Çünkü köp bolganının besim bilen, az bolganının besimi zadılı okşumaydı. Açlık işlep çıkarışını yılmı yıl çıng tutuş gerek. Kölem, mahsulat miktarı azıyıp kesip olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Mən 2013-cü ilə terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilğu yer qızıl sızıqını qatıq saqlaş kerek digən idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilğu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilğu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişini tosuş, terilğu yerge açlıq terimaslıqının oldini iliş toğırsı da tələblərini oturu qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əhvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani igili bilip, hədəb orman bina qilip, kökertiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdı ki,

Münbet itizlanı ilgili bilip, neçi 10 metre, hatta neçi 100 metre kenlikte kökertiş belbağı berpa kıldı. Bizde yer hakikaten az emez. Lekin 1 milyar 200 milyon ahalının ihtiyacı seliştirganda, o yanıla kıspaylık hesaplanıdı. Şehir kuruş, sanayet bilen şoğulmuş, ekologiyanı koğdaşının hemisige yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rätke turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp orman bina kılıdığa. Kökertiş bilen şoğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abtunum rayon, bevasit karaçlık şehirle açlık işlep çıkırışkı işletil batkan hazırkı terilgu yerlerini cezmen saklap kılış gerek. Hem diyene azay çıkı bolmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmasın süpetnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muyum tutka. Onu katli eğişmay tutup, berpa kılışının ölçemi ve süpetini östürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü osulgu kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işki aşırış gerek. Bu cihette katli niyetki gelip, Xajlashki tegishlik pulni chokum xajlishimiz kerak. Qari tuproqni qo'g'dashni cho'ng ish qatorida tutib, qari tuproqdan yaxshi foydalanish, uni obdan kuchlantirish kerak. Kishi bor qattiq tadbirlarni qo'llanib, terilgu yerni qo'g'dashning eng qattiq tuzumini amaliyalashtirish kerak. Qil deganni qilmagan, qilma deganni qilgan, mas'uliyatini ado qilmagan Mesuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlıkını katkı sürüştürüş gerek. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimli kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Umumi devlet kavupsizliki karşını ızçılaştırıp, büyük kavupsizlik endisi berpa kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletinin terakiyatını tekhimu bihater, tekhimu işençilik asaslı iyi kılış gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, Açlık bir hatarlı ki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

6 yaş vakitlerim idi. Abamın dostları öyge mehman bok geldi. Abam acam işkimizge aldığı gündün başlaplı tərbiye kılıp kalımızı kuyu etken idi. Şundaqtım o mehman gelişi bilalla bizni yandaki öyge ekirip eli yediğin nesilini muş öyge ekirip yermen. Mehman bağı öyge çıkmanla ha? Uyak buyak ötüp kalayımı kan kıldığın bolsanla işkanlarını ne mi kılıydı ben kendisi? Dep agahlandırdı. Hem makul bilduk çıkmayımız. Açsın işkimiz şundaq deyişip bədi biriştik. Bırak birden deyinkin abam tamak etkili aşkanığı çıkıp getirdi. Mən perde yögünüp oynam etip ehtiyaslıqtın mehmanlaba öyge karab saldım. Abamın bizge ekirip bəgən nesleri bilen mehmanlarının aldıdaki nesle oxşumayı batatdı. Özümü sezmeyen halda işik dövdüm marab karab durup getirdi mən. Bir ayal beni körüp gelip şeretlep ''Meye kilana, ne miyeysiz, əp birey mu?'' dedi. Beşimde çay kap turu ibedim. ''Oy, ne mi diye adetli kız bu ha? Kilana, hiç kısı yok, ne miyeysiz kızım?'' dedi yeni bir ayalma beni çakırıp. Çoğlanın gibini anlamasam kandak boludu deyip öz özümge təsirli berip, asla sürülüp mihmalanın yeniğe kilip almını işare kıldım. ''Almıyoğunuz bakken de, mən acınız bilen yana?'' deyip şikital almını kolumu tutkuzup koydu. Mən əmdi yandık öyü kırıp getirip dursam, abam tuyuqsızla kırıp kaldı. Onunla tənmürüp qardım. Lekin abam beni ayıplamadı. Əksçe, koludaki küçük taksi usulğan poloni körüstüb, beni yetiləb yandık öyü əkirdi de. Mehmanla bacağda çıxma dedim bu sana. Mehmanla ketkende yeyslər şu nəslənin həmmisini. Ondaq ədəbsizliğimi hə? Dəb tapalıdı. Abamın şu nərslənin həmmisini mehmanla ketkende yeyslər deyini yüreklerimini yayırtıb etken idi. Açam işkimiz polonu yap bulduk. Almanımı yap bulduk. Vakit ötüp getib atıdı. Bu mehmanlarının parını kızıp ketidigan dekemez. Acetxanığı çıkıp girip kaydı oltırğılımı xeyli buldu. Ahır bombay yeni işik tüyü keldim. Apam kaydı çay dämləb çıkıp əmdi oltırışıga boş avazda apamını çakırdım. Apa, apa. Hənime. Mehmanla kaçan gitdi. Apam dərhal bana həm mehmanlığa əlanlab qarıp onaysızlanğın içe. Atam, neme deydiğandı bu bala? Dəplik qaldı. Mehmanla külüp getişdi. Oy, bu kız bala bizni qoğulab atamdı, neme? Yaqay, kiçik bal diyen gəp qılışını bilməydi olmuş.

Şındak. Uyqısı kep ketdim eken aqaçan. Men uxulıp qoyıp çıqay ya. Apam şındak dep tördeki kiçik adyalını elip men tarafı qarap geldi. Tügeştim dep oyldum içimde. Degende apam meni yata dep yatqızıp qoyıp edi, şığılap şığılap uxlap qaldım. O ayalla xeyli jıllağıcı öyge kayende meni kösla biz uzaq oltırmayımız ha? Dep meni jili qılığan bolıp aldı. Kiyince apam mağa tamak etişini öğütüşke başladı. Bir yekşembe günü aşkanda apamğa yardımlaşkeş tamak etip atkanda tälengeyi görüş samakçı bolıp apamdan sordum. Apa, kançilik alı men? İki piyalı görüş, üç adam giydudu. Şununğa karta hesaplap al. Biz beş can boğaşka atam cıqıraq yap qalsıdıp tört piyalı aldı. Lekin apam tälengeyi görüşke qarap, nemancı azaldın, mağa yeni iki piyalı al, dedi. Az emez, elim oldu kişilik aldım. Mana xeyli cıq. Dedim apamla hatalışıp qalğan çeği dep, texi kolum bilen görüşünü uyan buyan örüp gösettim. Al diyen ikin al. Bugün diyen yekşembe bazar. Elila tarapal mehman kep qalsa şula yeydu, dedi. Degendek, əmdi qazanğı may koyğanda adam Xanzu ağaynısı Fentağım qatarlıq üç kişini başlap kirip geldi. Fentağım yani burun qıdakla qızğalıq bilen, yaxşım o yenge, siz niye avar kıldığan bulduk ha? Bugün mal bazarı çıkkan. Lauşa uçurap gelip, öyü bir tamak yap miyinla dep unumay ekeldi. Siz neye tamak usta deyibidok? Mau işki ağınamı tan ayakışıp geldi, dedi. Apam kolunu pertuqa sürtkeş. Oy, yakşıptı, yakşıptı. Bizde yakşı mihman tamak üstü gədeydiğen geppa. Kilanla, mana seyni kor sakılda yap oludu. Çay işkeş oldurup durunla ha? Dep çeynekini kuluğa aldı. Aşkanda tamak yeyildisek, sizden tamakınızı bek maktab getdi. Şuna yegimiz kep keldik. Mau az bolsa mı? Dep yeni bir kişi koladaki meyve çevi kaçılangan xaltını bizge sundi. Oy, keli ve sanla bulmas mıydı? Neme bir nes kütürüp yürgen sile? Mehman diyen aileye bəxt elip geledu. Silenin kəyginin lanın özü biz üçün bir hoşallıq dursa. Dep tekellip kıldı apam. Kəyindin atam qarab xapuğandak, Muşlanı alsa mail dep qarab durdunuz mu? Dedi. Atam əmdi gəp qılay devidi, Fentağım iğiz açdı. Mehman dostluğunla silənin qan qeyninlağı sınıp getken. Öyü kuruq kirmesli mu, bizden qeynimizgi sınıp getken. Əmmi eş, öz arabul demes mu? Bizgi qarab pişulan degen deyinkin, burulup yenidiki ağınısıgi tüşendirdi. Onun üstüge siləgi desem qaranla. Bu nahiye bazırda aşqanı tapmaq mı təs? Yezdin bazağı kirgelle, muşundaq tonuşlanın, tukkallanın öyü kirpil tamak yap çıkıp getirdi. Bazadikilerimi mehman kep kaldı o dep tamakını artı uğraq eytirdi. Hee, şu aşkan aşısımı çivin korup ultır diken de ola. Deyişti yandaki işke er. Apam işkimiz aşkandın mehmanın öyü tamak toşu batkanda, bu tötteylen özlerinin paranlarına düştü. İşkeylen işkirdin kegellikini, Şincanın tamaklarının tolumu yaktırıp qalğalıqını deyişip, apamın kolunun təmi bağlıqını maqtaşdı. Şu bir eğiz kepilen, apam işkimizin barlıq arduqlarımızma çıxıp getdi. Şu günü, elimi apamın gepe girip, işki piyalı görüşünü artı uğraq atdikem ben. Bu misa, apam işkimizge tamak yetmezken tok. Üç eğiz öyümüzün üç elisi de birden limtaqba idi. Arlıq öyde atam anamın, Fukamın yotkan köpleri yığıqlıq. Sol tarafdaki hücirde açam işkimizin yotkan köplerimiz yığıqlıq. On tarafdaki en çok öyümüz mehmanlıq öyüydi. O öydeki limtaq eğiz hem yoğun. Çünkü mehmanlıq yotkan köpüle yeni hem qeylin idi. Şundaqtımı apam dayım, yeni bir cüp yotkan bir cüp köpe üç tuttal yastı kılvasan bulatdi dep şüretdi. Elim yotkan köpümüz şunca çıxdırıp duğu apa. Desem oman qarap, Öy degende çını kaça yotkan köpü cıx buluşu gerek. Mehman kep kalsa təmtirap kalmaysın. Yotkan köpü degende ya hoşunların arayan ağılı bulmuşsa. Nan aş dedemeyendinkin şığıp koysan turduğun nesi o? Degendi. Aşı yotkan köpülerini salsaq öyge lıq toşudu. Yeni artıq diksek mehman kesin nerede yatıdu? Köğünü köksün kenli bulduken öyün her kancı tarbosumu mehmanla kent aşağı sığıdu. Korunup kalmaydı. Apam her kıytın muşundak kepleri bilen menin mehman buluş istikimini teximi küçeytip etdi. Aşı mehmanlıq öyümüzün törüge çıraylıq yekende asaylıq idi. Rengdik şahadan rakke kalın paxtı.

ilib çörüsüge zıq-zıq tutkan bu yekendazda bir yetibiliş arzuyum ba idi. Onun üstüge bu öy yazdı salkın, kışta illik boğaşka yaz günleri törüge çıkıp şu köpüt yetip uxlasa acayip rahat. Ama berdem yetipli koyduğumu buldu. Apam kırıp kakşap getirdi. Topuladı eğınap kepla, mihmalık köpüde yeti vağını kömemdiğen bunu. Türeman, öz onun konu köpeğine sep yat. Mən otur mektepkeme çıxdım. Ailemizin ıqtisadi bağansır yaxşınlıp, atanın bizge anca mınca xajlaydığanga paç pul berdiğen, et bayramladılı əməz adetki küllerdimu yeni kiyim əp berdiğen boldı. Öygümü lazımlıq nəslərini bir-birləp toluqladıq. Şunuğa əgeşip, atanımın burundan mən kör baxmağın tən düşdürü. Dost braderleri top bulup öyü mehman boğulu kildiğim buldu. Bazıda atanamı ulanı öylerge barattı. Bırak her kedi mehman kildiğim vaqtta ciddilikten atanamının tapını yek tegmek yedetti. Kildiğin adam karta tayarlı saklı bulmadı mı? Kildiğin adamın sanı 4-5. Bu 10 kişi tamak tayarlamdı gandı, deydi atam. Aldın kayda aygüllerini giyip ağandı köygensiz, neçin təxsili bir nesikip əçikip diken hazırgı düşüge. Dostluğunu çükünem de. Bir iki taksın dersini diyeceğimiz de hakkımı ağızı çıkıp kalmayla. Eşip kazı balla yemem de. Dip, radiyaya bir eti apam. Şunda kılıp, öyge her kete mehman kese, biz 3-4 gün içi aşkan tamakını ısıtıp yediğen bulduk. Mehman darçılık çıkılığan seri, bəs silişle köpeğe gire turdi. Bir de ballarını siliş durup mahtısa, bir de yandın ağan DVD, VCD'lerini, kralğu tonlat kollarını köz kalış attı. Şundaq küllərinin biri de atam apam bazağa kirib ketib, bir çaqda yoğan bir kralğı elib çıxıbdı. Onu mehmanxana üyimizning közge çeliqdigan yeriga o'rnatdirdi. Qoğdaş üçün çaplab qo'yilgan solyosini soyib etmedi. Yana texi üstiga oq ranglik to'qilma tor yopqichni yepib, birlon qugulni aplab qo'yib qo'ydi. Kralğı shu turgancha bir yil turdi. Ammo o'rni o'zgarib, mehmanxana uyining ichida necha oylab chiqdi. Bu jarayonda kralğı faqat bir bezak boyumu süpüdide öz rolunu ötemek duruyordu. Apamı kırlarını kolu yiyordu. Asasen hem tonuş bilişle bizden kralğı ağınımızını bilip boğanda, şundakla başkalamı kralğı əp boğanda biz resmi işildişini başladık. Şundak kılıp, mən Ali Mektepkeme çıxdım. Eniş ocağda mən resmi türde öydün ayrıldım. Konu üyümüz çıxılıp, ornığı bina silindi. Biz mu bina öyü köşdük. Yılda pekat sanaklıklı günde öydü çoğunluğa hemrah bolalaydım. Belkim şu vaqtlardan başlap mekin, ben kiçigimde intiligen şu salahiyetge bara erişip gelip atattım. Yani apamın öyde ben mehman bop qağıl durdum. Bolup mu, hizmetke çıkan denkin, ben teximu bek ətivalıq mehmanğa aylandım. Her qedim öyge qaytqınımda mehmanlıq yotkan köpüledi yatattım. Birdem yetip koysam, kiçik apanla uxlap atıdı. Boşraq gəp qılanla dəb ciyənlərimini cimləydiğən boldi. Əmdə naşlıq buluşumğa şüçük tamaqının qeymini qılıb, nemi yon ba dəb məndin ən avıl soru etdi. Ciyənlərim özür yiyisi ba nərsindəsə apam şu an, kiçik apanla digə mehman, kiçik apanla düsün, siləgə qacallı bolsa qıbbəsən boludu, kiçik apanla ədil qaytib getidu deyddi. Mən amraq nəsləni həm də öz ən yaxşı edəb qarğan nəsləni mən kəyici saxlab qoyaddi. Hər qeydim kəsəm, berdiğən nəsini tapamay, dastıqanğı tökküdəkli nəsib olsa, həmmini tökküb etdi. Birdəm yanfon qarab qalsam, ya ki kompüterini içib ağam bulsam, apam mağa toydurmayla, aşqanın işigini etib elib, qaçılanı özü yüb, tabaqlanı öz etib gedəddi.

Tuyuqsızla menin mehman boğum kemmes sop qaldı. Apamın yanla meni kiçik balı orında körüp, andı mında qaqşap qoyışlarını. Mehman kelgende qızval diyen aşqandan çıqmay iş qıldıqan dep işqı boyurışlarını. Ätleştiremesem, eşek beş tutup aqmağan dep tırlaşlarını seyğınıp belvatattım. Bırak etim üç günlük aram elip öyge qaytqanda apam, nemi yonba dep sor diyen. Nem bosmayli, sizin nemi yonuz basa şunu itayli, dedim ben. Sen degen mehman, senin yegin bağını etayli. Viyay, men müşuyunun adamı, mehman emez. Siz mu özünüzün yegisi bağını yesiniz. Şun yesek boludu. Bu mısa tamak atmay sırtın yesek mi boludu? Dedim. Vay vay, ne zaman men özüm yaktırılan tamaklarını itip bakmağılı. Dedi apam. Şu çağda her kancı oylap mu apamın neyme tamaklarını yaktırdığalıqın tapamadım. Çünkü apam əsaldın, ''Mən mağın yaxtırmən dəb atayın etib baxmağan idi.'' Közümdeki yaşını yoşuruş üçün apamı karmay durup pərtuğunu elib belim geçiydim. Andın, ''Mən toy qısam, çoxum özüm yaxtırdığan tamaklanım etib yeymən. Dana, nemi yoğunuz ba, mən etəy bugün.'' dedim. ''Boldi, puanı az at, aval toy qıl. Bir öy başqı kiyelgende ayal kişi ondaq şəxsiyə çöp getənməydim.'' Bu şahsiyetçilik emez, özün süyüş. Siz mu balı üçün, er üçün, mehman üçün depla özünüzün ziyade çarçıtıp, bihudu kurbalıq berip yaşamay, andı mundu özünüz üçün mü yaşan apa? Ya bir adam çok ummanı edisən, onu etmeysen demese. Ya biz demesek, nemişka özünüzün özünüz kıynaysız deymen. Siz hoşal bolsanız, andın biz hem meylen hoşal bolımız emez mu? Apam, mehman handiki safada öndümesin oldurup kaldı. Belki közü iş kılvatkan boz gerek. Lekin ben özümle şünçelik rahat es kılvat attım. Çünkü uzun boyan apamı demekçe boğun, ama diyemek kılvatkan yürek sözümle diyeledim.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hörmət radioanlıqçılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırığı da küzütüş ixtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşri qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Yalqız qap zeriktin ma? Dedi Vronski uçuq çıray bilen onun aldığı kelip. Yaq, zerikmedim. Yalqızlıq künüp qalğan men. Setva kep ketti. Yani levim mi ba? Bilmen. İkisi seni yoklap bağmaq çoğan. Hoş. Levin sana yaktı mı? Dedi o, Anna'nın yenığı gelip oldurup. Kavetli yaktı. Ula teki yenilik kaytıp getişti. Eras, yaşıvının işkandak boldı. Başta futuvidi, o 7000'ni futkan. Şunun dinki mən onunğa keteyli dedim. O gepimge kirip orundun turup menip bulup, yeni kaytıp kirip ketti. Әмді ғу фұттыр бейті ду. Оның білен келешіңнің зөрір еті ба мәді? Сорды Анна тұйықсыз оныңғы чәк чейіп. Чырайдың бір қылы сөрілік вә дүшменлік чықып тұратты. Сән сеті бадың, яшвінні әп кетмісен болмайды деп гәп әйтіп беріп тікен сән. Бәр бір оны ташлап қойып кепсен қо. Вронскийнің чырайды му, Cidelgi tayyar turgan kıyafet payda boldi. Birinciden, men setvadın sana gep eytip emidim. İkinciden, men hiç kaçan yalgan sözle bakkan emez. Muhimi, kelişini halıdım, kaldım. Dedi o terini türüp. Anna, nemişki bunda kılsen? Bunda kılışının nemi gibi paydası ba? Birdem turup elip Anna'ğı eñişti ve o kolunu berdiğu degen oy bilen onunğı kolunu sozdi. Anna muhabbetning bu xil qızıq turuş şeklidin xushal boldi. Lekin jidallishning şartları onun teslim bolishigı yol qoymayotqandek g'aliti bir xil razil kush muhabbetning bu şekildeki qızıq turuşiga yol qoymayotdi. Elbette, kağın kez keliversen. İşkilip, sen nemini kalırsan şunu kılalaysan. Lekin, bu geplerinle bana nemüşün deysen. Zadı nemüşün. Anna, bağın seri örlep gedi vatattı. Hiç kimsinin uxul hukukunu tatı vağını yok ku? Sen özenni hemmige haklık dep kösetmekçi. Boptu, şu haklıklıkın bilen yaşap yürüy ve. Vronski muştini çın yumup, içtik başka yakı karav aldı. Çırayı baygıdı mı bekerek türlüp ketkeniydi. Sen özgermez cahil ademsen. Dedi Anna, Vronskiyga xeligich qadilib turib.
1: Şu arlıqça, o Vronskiyning özünün gəzibini qaynatıvatqan, şu xil qiyapitini təsvirləşki muvafiq kelidigan söz izdidi. Sən həqiqətən şunçilik tərsa, sən şu tərsalıqın bilən məndin qalıb gelişdi oylaysan. Mən bolsam, onun yeni könlü bozulub, yığılı veçik tas qaldı. Sen bu kılıkların bilen bana ne mi bop köründü kallıkını bilmeysen? Senin bana muşundak yaman közlerinde karaşlarının şundak yaman közlerinde karaşlarının men üçün ne midin diyerek birdi kallıkını mı düşenmeysen? Muşundak çağlarda menin kançilik ümitsizlik içi de kalıdı kallıkım ne? Kançilik vehimigi patıdı kallıkım ne? Üzümdün üzüm, kançilik kokup duru vatkallıkım ne? Çönsen idin. O, yığısını yoşuruş üçün deru yüzünü çetke aldı. Biz ne mi bulu vatımız anna? Vronski annanın geplirdin, hayatın bezgendek haletini körüp çöçüp kaldı. Ve işte onunla enişip kollarını söyüp getti. Nemişki özenli kıynaydı kan sen. Meni sen talada eş işaret kıp yürüvatıdı dep oylam sen. Başka kotulladın amal bağ özemini kaçırıp yürüvatkanımını bilesen go. Tanrım şundak bolsun. Eytkına, ben seni kanda kısam hatırcam kılalayım ben. Senin bektin üçün her kandak işini kılışka razı men go. Vronski annanın uğul royu halı dedin ensirep kalgan idi. Senin dert elemsiz yaşın üçün her kandak işini kılışkı teyyar men go anna. Bana hiç de mi gerekemez? Hiç de mi? Dedi anna. Yalgızcılıkların təsir mi o? Ya ki nervam acizlap keti vatamdı özəmi bilməyəm. Boldula, bu gepni koyaylı. Bu kitimki beygi kandak boldi. Bu doğruluk mağı işte mi dep bəmidin? Sonra da o, özü kazangan qalbinin çırayıdaki tentenisini bağ amalı bilen yoşuruş kıtırışıp. Vronski hizmetkarga tamak buyurup koyup, andın beygi doğruluk annağa tepsili gep kılıp bədi. Ama anna onun teläppuzuğa, çırayının bağın seri soğukluşup keti vatkallıqıga karap, onun özünün gelbisini keçürme geldikini, öz izçil karşı durup keli vatkan tersalıqının çırayı yeni tepip çıkıp,

qalıqını körüp turuvatqan dek boldi. O xuddi annağı itaat qılğınığa puşayman yevatqan dek. Onunğa ilgir kidimi suğuq muamele de boluvatatdi. Tuyuqsız annanı qalbige eriştirgen menin qanchilik ümitsizlik içide qalğanlıqımni özümdün özüm qanchilik qorqıp turuvatqanlıqımni tüşensen edim degen sözi esige tüşüp bu quralnın xatarlıklıkını onu ikinci işilçiki bolmaydıqanlıqını tüşünüp qaldı. Anna ikisinin otursuğa ikisini bir-birge bağlap turğan muhabbetten başqa özleri bilen düşmelleşip turuvatqan bir nersinin kırıvalğanlıqını onu onun vücudunun qoğlap çıkırışqa amalsız qelivatqanlıqını özünün vücudunu mu qoğlap çıkıralmaydıqanlıqını es kılıp turuvatatdı.

giyip çaşlarını tarap bulup çıkıp geldi. Bu ademlerde rahim şefkat degen ders yok ikken dep oyladı Levin içi de. Bu yerde adam ölü varsa bu yerde onun beşini tarap öldürgenini karmamdıgan. Hayırlı seher. Doktor onu bilen kol ilişip görüştü ve özünün hatır cemliki bilen etey Levin'in çığı tigi vatkan da kılıp dedi. Bek mi odakıp gitmen? Ha hoş, ne mi iş? Levin, hotununun ehvalini amalba tepsili etraflık tonuşturuşku başladı. Ahırda onun özü bilen tezirek yolgu çıkıp, hotununu tekşürüp bekşini arka arkadın talep kılıp turvaldı. Bu işka siz buncuvala aldırıp gitmen. Bu cihette sizden tecrübeniz yok. Aslında benim berişimden bir zorunluydu yok idi. Siz dep turuva kaçka basan barayı devat hemen. Olduraydıgan hiç ne mi yok? Kine olduran? Heh, kakva içeceğim siz. Levin doktorga bu beni ekmek kılıp atamdı nime? Degendek nezerde leppide bir karap koydu. Lekin onu ahmak kılış doktorunun hıyalıdım yok idi. Bu işte ben bileme. Obdan bileme. Dedi doktor külüp durup. Ben bu ailesi ba adam. Lekin biz erle muşundak çağda hen bir çare alıp uçup kalımız. Benim bir ayal bimarım ba. Onun eri muşundak çağlarda eğilgi keçip kırıp alıp iken. Siz kandak oylaysız, Peter Demetrich. Oğuşluk bula mı? Siz etkan erkıl alametle oğuşluk buladık Allah'ın direk berip durup da. Hazır men bilen bile baralasız mı? Dedi Levin, kahve götürüp kırvatkan çakarga gazap bilen karap koyup. Bir saat dinkim bari men. Yak doktor... Tanrı hakkı da onda kımman. Onda hos kahveni içi olay. Sabır kıp durun. Doktor kahveni koluğu elip içişki başıldı. Her ikisi zuvan sürmeyi cimcit oltırattı. Şu küllerde bizden askerlerimiz Türklerini sürü tokay kılıp atıdı. Tünegin kahverini okudunuz mu? Dedi doktor ağzıdaki bolkını yutup etip. Yak, benim taktım tak oldu. Hem de saklap olduramayım ben. Dedi Levin urnudun turup gidip. Hem de yani 15 minuttan kim mağarsız? Yerim saatten kim? Rasma? Levin öyge Kinez hanım bilen birle vakit kırıp geldi. İkisi ocur öyünün işki aldı da uçuraşkanda... Közleri yaş kutolgan Kinez hanım titrep turgan kolları bilen Levin'ni mekkem kucaklayıp elip ün selip yığlap ketti. Lizavita, kımmetli kim? Onun ehvalı kanda karak. Dep sordu Kinez hanım üzü kuşal, lekin yana azrak teşvişlik çırağıydı çıkıp gelgen Lizavita'nı tutup elip. Ehvali yakşı, dedi Tuğut anısı cevap verip. Ornudu yatkan bosu yakşı bulattı. Siz kırıp muşu gepni onu dep koysanız. Levin bugün seherde oyğınıp ketkendin ki yılla ne mi iş bolu vatkınını düşünüp, hotununun könlünü parakende kılmaslık üçün her hıl hıyallada perezlerde bolmaslık. Özünü katı tutuviliş kararı gelip koygan idi. Bu küllerden aman isen ötüvilişi üçün hotunuğa yeni teselli berişi, könlünü yasışı, gayret beriş gerek idi. Levin yeni bu işinin kaçangıcı davamlışı da kallıkını başkalardan sorap bilip, 5 saatki berdaşlık berişka kallısı da tayyarlık mı kılıp koygan idi. Hazırkı ehvalda o

u yerga kirib Kinaz xonimning qeyri xizmatkori bilan shkafning ustidan haykalni elvitib shu yerdagi muqaddas chiroqni sundirib qo'ydi. Qeyri xizmatkor uningga rafiqingizdan qayg'urmang, chiroqqimi echinmang deb uning ko'nglini yasidi. U Isoning haykalni elib kirib Ketining beshiga yostiqning tegiga qo'yib qo'ydi. U bu ishlarning qachon, qayerda va nima uchun bo'layotganini bilmaydi. Kinaz xonim nima uchun uni qo'ltiqlab, ko'zlariga echingandek qarab qo'yib, qayg'urib ketmasligini deydi. Dolly nima uchun uni uydan so'rab chiqib, tomoq yeyishga zo'rlaydi? Yana doktor nima uchun o'ziga jiddiy qiyofada qarab Azraq doğru işçi bilişini eytudu. Bulanı mı düşenmeydi? O yüz beri vatkan bu işlanın bir yılının aldı da aksi ülke merkezdeki doktorhanı da sekrattı yatkan çağdaki ehvallığa Azraq okşap kele vatkallıkını ile biletti ve his kılattı. Okşumaydığını o çağdakisi ölüm kaygısı bolsa bu ketimkisi tuğut kuşallıkı idi. Ama o ketimki kaygılık iş bilen bu ketimki kuşallık işinin her ikisi hayatının normal kanuniyetinden halkıp ketken işler bulup bu halk iş goya hayatının bir rojikigi okşaydı. O rojiktin kandaktur bir yükseklikini körgüle bulattı. Hazır yüz beri vatkan işler okşaşla azaplık işler idi. Okşaşla ademle kıynaydı. Oğul yükseklikke nezer salganda adamın royi okşaşla adam oylap bakmagan mislisiz yükseklikke götürletti. O yükseklikke akıl bilen yetkili bolmaydı elbette. Bu mezgili işçi de onun da işkikil royi halet ten mevcut bulup turvatatti. Katie'nin yeni de emez ork orkıdın tamak çekip Kuldanlı tamakının kötükü bilen toldırıp etidigan doktor, Dolly ve qeyri kinezler bilen billi oltırıp, çüşlük tamak, siyaset, Maria Petrovina'nın kesili toğırlık paranlaşkallarda, huddi helili uykusudun oyğangan ademdek hemmini unutup gitetti. Katie'nin yenigi kırıp, karvetinin beşigi gelip turganda, yürükü azaptın yerlip ketkidek bolup, Toxtumay tangirge temin atdi. Her qetim Ketining hujursidin dashyatlik chiqirashlar anglanganda untulup ketgan dunyosi ichidan chachirab chiqib yana shu dastlabki qarang holatiga qaytatdi. Ketining engirashlari quliqiga kirganda o'rnidan chachirab turib uning yeniga kirib ketib etib o'zini o'zi oqlab ketatdi. Lekin yani özünün günahsız, hiç kandak yaman iş kılmagan adam işkellikini oylaydı. Ketigi yardım berişini, onu kogdaşını şunçilik arzu kılıp getetti. Ama onu köygende özünün onun yardım berelmeydi kallıkını düşünüp korkunuş işi de kalattı. Vakıtının ötüşü bilen bu işkil royi halet Bağan siri küçüyüp ketip atattı. Ketinin yenide bolmagan çağlarda onu pütülley unutup gitetti. Könlümü asta asta tincip kalattı. Onun yenideki çağda hotununun kıyılını vatkallıkıga özünün muhabbetinin yardım berelmey vatkallıkıdın yürek bağırı tılınıp gitetti. Ornudan turup bir yerlerge keçip ketküs geletti. Lekin baradığan yeri yanılı hotununun hocursu bolatti. Bazı çağlarda Kitty onu arka arkadın yanığı çakırıp kalsa, Levin onundan rencip kalatti. Ama onun külümsirep durgan mulayim çırayını köygen ve ''Mən sizini bək kıyını vettim''
деген гептерін аңлыған чағдарда тәңірдің қапы болады. Лекін тәңіріні тылға алған хаман, ен рәхім шапқат тілеп кетеді.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Levin ne keş bolganını, ne etigellikini bilmedi. Şamla yıkılıp tügigen idi. O doktorunun yanında, o sözle vatkan, Uhlut şehri toğırsıdaki cahan kezdilerinin Adem aldaydıgan geplerini tınşap oltırattı. Közleri doktorunun tamakısının uçudaki küldü idi. Hazır kılıdıgan şi yok, bekar oltırvatkan çağ bolgaçka, kallısı çigişlişip, şu turkuda boluvatkan işlani pütülley esidin çıkırıp koygan idi. Ama doktorunun hikayesini inek anlavatattı. Tuyuksuz, adetki okşumaydıgan bir çırkırgan avaz anlanıp kaldı. Bu avaz tolumu korkunçluk idi. Levin ornudan kopalmay, demi içige çüşüp getip, guman bilen doktorunun közlerge karaplı kaldı. Doktor mu beşini sanar yan kılıp anlap oldurattı. Közlerde memnunluk külküsü oynap durattı. Bolovatkan bu işla şunçilik galiydi. İdi ki hatta Levin'nin çırağıydı mı eyrallık görünmeydi. Bu şundak boluduğa iş okşaydı. Dep oyledi u yanıla cahidin kozgalmay. Bu çırkırgan kimdi? U bir dillı esige kelgendek bulup urnudun çaçarap durup getti. Ve putunun uçudu dessep Ojırığı karatmandı. Ojırığı kırıp, Lizaveta bilen Kinez hanımını aylınıp ütüp, karvatının baş terpideki özü turduğan yerge badi. Çırkıraş toktuğan idi, lekin Levin nemi özgürüş boldi. O zadı kandak özgürüş, onu bilelmedi. Onun özünün mu o ehvalını köygüsü, bilgüsü yok idi. Pekat, Lizaveta'nın çırağının ciddileşip, tatırıp kalgallıkını. Ama yanıla şunda kattiyet bilen turgallıkını. İngi titirip turvası mı? Közlerinin Kitty'yi kadılıp turgallıkını ile ködü. Kitty'nin yüzü katlık azaplanıp ketivat kallıkıdı mı? Kızırıp ketivat attı. Peşanı sizin tepçip durgan terge çaşları çaplaşıp getgen idi. O Levin'i burulup onun közlerini izledi. Terlep getgen kolunu çıkırıp onun muzdek kolunu mehkem tutuvaldı ve menzigi yaktı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanısı proqramımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkuzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tang atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
6: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерісләрді барлыққа келтірді. Менің сайдек әгішшім білән, о башқалар білән ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
7: Үшінші нұмырлық бемар.
0: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақта балансам бола.
6: Жидилашман, хазыр дору білен давалашы хейлілі бей хатар. Өнімі ішенчілік. Онының башқа психикалық давалы сақымы?
0: Бақытып юздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
8: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
9: Сағламлық бастықынымызда.
10: Talındaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör aleyimiz. Hatırcam situ alayımız.
11: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqunu alayımız.
9: Sağlamlık ayıqımızda.
12: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
10: Veliz bitbilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydanını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: materialdiki tazlash ünümünü seliştirip çıkan. Neticede baykılışça meyli kandak materialdiki döşü bolsun tazlash nisbeti cahette 50 cc gradusluk ısık su bilen döşe embelini tazlash ünümü en yakşı bolgan. Höl sürtüş ya ki yüz suyukluki işki kıl tazlash usulü işkinci orunda turgan. Kuruk sürtüşünün ünümü en naçar bolgan. Şuna döşeni juganda 50 cc gradusun yukarı ısık su bilen yüşünü tavsiye kılımız. Kuruk sürtüplü yüşkü bulmaydı. Kaç yüşlatısı bilen kaç kuşlarını sürtmeslik. Bazı kişilerin kaç kuşlarını yüp olgandan kiyin kaç yüşlatısı bilen kaç kuşlarını sürtüp itidgan adatı bar. En yaxşı bunda kılmaslık gerek. Çünkü kaç yüşlatısı hakikaten pakiz emez. Cungo aile aşkana tazgını tekşürüş ahtaşlık kitabı da körüstülüşçe, palet arkalık toplangan kaç yüşlatısı yekı bakteriye umumi sani en yukarı boğanda 500 milyar tanı gittirdikken. Kaç uzun işletken seri bakteriye şünç köp olduken. Bunun içinde çoğunçay tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye, ah marcansıman bakteriye, salmonella bakteriyesi katarlıklarını öz içine alan 19 kıl şerklik keserlik payda kılgıcı bakteriye var. Şuna tazlık beyhattarlıkları kapalatlı kılış için kaç yüz latisini işletip boğan denken çokun pakız yüp kurutuş. Hem de karalik alda kaynak suda 10 minuttan artık kaynatıp daim yeni kaç yüz latisini almıştırıp duruş gerek. Isık suda kaç kuşlarına çay kaşının beyhattarlık tuyğusu buludu. Navada kaç kuşlarına dezinfeksiye kımakçı boğanda 100 cc gradusluk su buluşu hem de 30 sekundun artık buluşu gerek. Bu mısa rolü çoğun bulmaydı. Ama yüzdeki çan tozalan yuvalısa rolü teselli buludu. İşlesek mürahat bulumuz. Onundan başka sırtki kaç kuşlarla tikilip kalman. Aşkanızdaki kaç kuşlarının tazlıkımı dikkat kalın.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içi de hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şikten çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kopkuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurtdım ben.
0: Qadirlik do'stlar, to'yanda biz chechini yulishga xumor bo'lib qolgan qiz bilan tonishib chiqamiz. 19 yaşlıq bir qiz doim chechini yulishni qo'ydi bo'ladigan bir xil g'alati kasalga girqar bo'lib qolgan. Megan 8 yoshdan boshlabla kirpikini yulib etishni boshlagan bo'lib, u shundan boshlab har kuni 3 soat vaqt chiqirib, badandagi tuklarni yulib etadigan g'alati odatni shakllantirgan. Megan o'zining kichikidan tartibla kirpikini yulish orqali orzu istak to'plab kelganligini aytgan. Megan şunodan itibaren her daim çaş ve kirpikini yolu ve dişinalı koyduğu yüreğidigan bulup kalgan hem bu hılgalit adetini katli özgertanmigan. Megan'ın 49 yaşı kirgen apsi Taniye, kızının kirpikinin bir talma kalmayı yolu ve dilgeligini körgendinkin katlıq çöçüp ketken. Taniye kızını doktorga körsetken de, doktorla onun çaç yoluş kesilidap atıldıgan bir hıl psikik kesel kirpikler boğalıqıga diagnoz koygan. Taniye, özünün azaldın bundaq kesel barlıqını anlap bakmağalıqını, şunaqla bu hıl keseliknin şuncu uzun davamlışıdığalıqını oylapma bakmağalıqını etkan. Megan 13 yaşı kirgenden başlap çeçini yoluşkı başlagan bulup, şunundan itibaren onun çeçi tazdak şalanşıp, beşinin uyar bu yeri takır bulup kalan. Megan özünün bu hıl galeti adeta sahiplik, mektepte savaqdaşlarının məsğır sigim uçurgan. Taniye kiyin kızının çeçini davamlıq yoluştun saklanış üçün bir hıl alaydı başkap layılı tüppergen. Megan bu başkapını kiyiv algan dinkin, çeçini yoluşkı amalsız kalgan hem bu vaxta çeçini yulmaydıgan bulup kalan. Megan 18 yaşı kırgan yili, onun çeçini yoluş humari yani kayıt kuzguluşkı başlagan. Megan bu yıl çeçini yolu yetiştin saklanış üçün çeçini pakız düşürüp etken. O mundaq degen. Mən çat yoluş adetimden kol üzüşünü ümit kılımın. Lekin bu arzuyumgi yitəlaydıgan ya ki yitəlmaydıgalıqımga özümü inik bir nərsi diyelmeymen. Megan özünün kesellik ekvalini alaq torgu çıkırıp ben bəhirləb, öz qoxşaş galiti keselgi qırıplar bolgan tordaşlarının bu xil kesellikten nərgiz korkup ketmezsikini. Köpenç çağlada, özünün kesellik ekvalını aşkarlıgan dinkin, etraptaki kişiler bergen medet ilhamlarının özdeki galit adetini tügütüşüge türkü bulup kılışı mümkilikini əskertken.
2: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. O her günü her saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тарап болды. Анам мұхит асараш ішісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім шып қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, күрліптім су істеліңе.
1: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, her qitim igiz dağlağa, jılğılağa nazar salğanda yoki deniz okeanlarını seyli qılğanda tabiatning haybatlılığı ve sırlıqlığı bizni hayran qaldırdı. Tabiat kişi qalbini larzığa saladigan nurgun manzaralarni namoyon qildi. Bugün biz köpçelik bilen yer şardaki en galite tabi menzillerini ortaklaşmakçı. Birincisi, çoğun kök önkür. Bu gayet zor su astı önkürü biliz sırtkı denizden tahminen 100 kilometre jıraklıkta bulup, jıraktaki muz devrede şekillengen. Aynı çağdaki deniz yüzü bugünkü gibi pütüllay okşumaydıken, deniz aslı yanılı körünüp durduken. Kök önkür aynı çağdaki çırtıştın şekillengen buluşu mümkün. Kiyin deniz suyu örlügelikten önkürünün çok suçunun gayrış bulduruşup getip, deniz suyu bilen lıq tolgan buluşu mümkün. Şunun bilen su aslıdaki haktaş önkürge aylangan buluşu mümkün. Onun önkürü yığızı nait mükemmel yumulak şekilde bulup, yana nait toğır kip qağanda köründü. Onun istigen aylanma xadı taş bilen bir kip ketken bulup, asmandan qarsa xuddu bir güzel gül çembere qoxşaydı. Önkürünün çoğunqırlıqı 137 metr, işçi de hayvanat ve ösümük türleri mol, lehenlem, eyn tayin köp. Bundaq sırlıq hem çoğunqırcay bugünkü günde kişini en calıp kıldığan soğu çöküdüğen caylanın biri bulup kaldı. Lekin çoğunqır denizin korkuş kesli bay kişiler bu yerge kelgende, teni çoğuldap geçişi mümkün. İkincisi, sırlıq çemberek. Bu sırlıq alqısman şekiller Afrika'nın janıbıdaki Gərbi Deniz Qırgıqıdaki Nambiyaga jaylaşqan bolup, kən zımınğa nəzər salsanız, Qaqaslıqdaki giya ünmeydiğan yerle, yavu ötçöple, üsüp ketken çöllükte bu sırlıq haleti çemberekler neçi milyon qiydudu. Ulanın zadı qandaq şekillengenlikini hiç kim bilmeydi.
5: Brother, siz bu behatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
6: Sıkta, bununla taz könelmedim.
5: Bun bir xatarlık üçün emas mı?
6: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
5: Ey çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bir xatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
6: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksiklet mingende bir hatalik kalpını doğru kivildim. Bir hatalik kalpı sizin koldaydı.
0: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşta formal deyit, yani cacuyenli çıxırıb etişinin en önümlük usulü, yanıla süpet tekşürüş organlarının tekşürüşünün ötken məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilen bir vaqtta köpçilikning kündelik turmuşda tüyen aldehitlik mahsulotlarni tanlashni tavsiya qilamiz. Uningdan boshqa derazi ichi bava almashtirishning mu formaldehidni yo'qotishda belgilik unumi bo'ladi. Ammo diqqat qilish kerak shuki, havo almashtirish vaqti uzun bo'lishi, yana uy ichi muhitining yuqori temperatura, yuqori namlik holatini saqlash kerak. Chunki formaldehid gazining nisbiy zichligi havoning zichligidan cho'ng bo'ladi. Shunga odatdagi ahvolda formaldehid o'ltirib ketadi. Ammo formaldehid oson parlindigan bo'lganishqa yuqori temperatura, yuqori namlik muhiti formaldehidning tarqalishiga foydali. Vaqt jihatidan nilib aytganda, yoz fasli bo'lsa, uylarning derazalarini ichib doim havo almashtirish orqali formaldehidni chiqarib etish unumiga o'ngay yetkil bo'ladigan mazkildir.
7: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
8: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
9: Minoch açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde duruyordu.
0: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk?
7: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
7: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Alamda tumanlıq gaz, çang tozan ve başka maddelerden terkip tapkan, çoğun külemdeki bulut topu bağ bulup, məlum tumanlıq rayondaki bir kısım maddela bir yerge toplanışkı başlığında, ta düşküşü tədirici küçüyüb, teximi köp maddela bir yerge tartıp, teximi çoğun toplanış kollektifini şekillendirdi. Məlum dərəcəgi yetkəndə toplanğan maddela aylındıgan disksiman kurulmanı şekillendirip, iştidai yıldızla təxsisi dəb atalgan. Səyyarla şəkiliniş yarayanda yetərlik maddı boğanda onun tartış küçü küçlük bulup, maddının işki qısmıdaki başqı küçlərini yenib, onu tampon alətki yetküzüdü. Bu tampon alət şarsman boludu. Çünki şarsman alətdə səyyardaki hər bir noxtunun iğirlik küçü meydani təkşib oludu. Bunun səbəbi şu ki, şarsman şəkil öz oqıda ayınış çəriyanada iğirlik küçünün oxşaş bulmağan orunda pəyda qılğan otturcu ünümüdür. Şarsman cisimdə ərqandaq bir noxtu bilən massa mərkəzinin aralıqı tən boludu. Şuna ula uçuraydıqan iğirlik küçü oxşaş boludu. Bu pütkül səyyarının birdək buluşunu kəltürüp çıxırdı. Şarsman şəkil yenə ən tüvən energiya halı digi igə. Maddının xüsusiyyəti və tartış küçünün təsirgə asasən, səyyarlə şəkiliniş yarayanıda özünün tartış küçü arqılıq maddılarını imkan qədər qısıb alıdı və qaytadın rədki tızıdı. Şarsman şəkil bolsa, sırtqı yüzünü ən zor dərəcədə kiçiklətkili buladığan şəkil bulub, bundaq boğanda səyyarının işki qısmıdaki energiyanın yoxulışını ən kiçik alətki kəltürüb, ən muqum alətki yetkili buludu. Səyyarlarının şarsman şəkli yenə səyyarlarının iğirlik küçü biləmə münasibətlik. Şarsman cisimdə cisim səyyarının sırtqı yüzü yıqılaşqanda uçuraydıqan iğirlik küçü nisbətən küçlük boludugan bulub, sırtqı yüzdün qançı jiraq bolsa uçuraydıqan iğirlik küçü tədrici acizlaydı. Şarsman şəkil səyyarlarının sırtqı yüzdəki iğirlik küçü meydanını hər qaysı yönlişləgə asasən təkşə təqsimləb, səyyarlardakı cisimlani nisbi muqum alətini saxlaş imkaniyyəti qılıdı. Körüstüb ötüşkə tegişlikə şu ki, barlıq asman cisimlərinin həmisi bütünləy şarsman əməz. Səyyarlarının şəklimi öz oqıda ayılınış və maddılarının tarqılışının təsir qoşçıraydı. Bəzi amıllar səyyarlarının şar şəklədən səl çətnəb keçişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, səyyarlarının öz oqıda ayılınış sürüti, işki qurulması və geologiyelik paliyyeti qatarlıq amıllarının həmisi səyyarlarının şəklikə təsir körüstüşü mümkün. Səyyarlarının şarsman şəklimi özün maddi alaydılıkı bilən münasibətlik. Madda iğirlik küçünün təsirdə ən tüvən energiya halətini qoğuluşudu, həm də işki bisim küçügə intiludu. Şarsman şəkil astıda səyyarlarının maddaları təkşi təqsimlindu, həm də özün iğirlik küçünün bisimiga bərdaşlıq berib, tamponluqnu əməl qaşurdu. Səyyarlarının şəkligi təsir görüstüdüğən yeni bir amil, səyyarlarının öz oqıda aylanışı. Səyyarlarının öz oqıda aylanışı mərkəzdən ayrılğan bir qısım maddalarının mərkəzdən keçiş küçünün təsirgə uçurab, səyyarının ekvator yönlünüşüqə qarab yötkülüşünü kəltürüb çıxırıb, səyyarının ekvatorda texmi kengişini kəltürüb çıxırdı. Bu xil kengiş effekti səyyarının ekvatoru ətrafıda azraq gəvdələnişini kəltürüb çıxırıb, pütkül səyyarının şəklini elipsoid cisimga yıqınlaşdırdı. Amma bütünləy şar cisim əməz. Mana bu nimiş üçün bəzi səyyarların köz içdə səl yapılaq şəkli çıxırdığalıqının səbəbi. Məsələn, yer şarının ekvator ətrafı səl gəvdəlik boludu. Yuqurda tilgə ilingan səbəblərdən başqa səyyarların şarsman şəkli yenə səyyarların işki qismədiki maddalarının iqişi və mexanikilik tamponluq bilən münasibətlik. Səyyarlarının işki qısmıda maddalarının iqişi və konveksiyelik hərəkəti mövcud. Səyyarla şəkilini şəriyanda işki qısmıdaki ısıqlıq maqtarı mövcud boğaşqa, maddalar konveksiya arqılıq temperatura pərqi və energiyanın tarqılışını tamponlaşdırıdı. Bu xil konveksiyelik hərəkət səyyarlarının işki qısmıdaki maddalarının qaytadan tizilişi və qaytı tarqılışını kəltürüb çıxırıb, tədrici halda şarsman qurulmanı şəkilləndirdi. Səyyarlarının işki qismidiki maddalar iğirlik küçünün təsirgə uçurab tədrici akıdı, həm də maddalar müayyən plastik xüsusiyyətki iqib oludu. Bu, səyyarlarının işki qismidiki maddalarının məlum dərəcədə şəkli özgürüb və iqib, iğirlik küçünün təsirgə maslış alaydı qalıqıdan deyirək berudu. Vaqtın ölçüşü gəgişib, bu xil maddanın iqişi və şəkli özgürüşü səyyarının işki qismini tədrici alda mexanik tamponluqı yetküzüdü, həm də şarsman şəkilgi kəltürüdü. Bunundan başqa, səyyarlarının şarsman şəkli yenə səyyarlarının öz massasının təsir qoşçuraydı. Kiçikrək asman cisimləri
10: Məsələn, kiçik səyyarələr ya ki, əmralar, massi kiçikərək boğaşqa özünün tartış gücünü yenəlmək, şarsıman şəkilini şəkilləndirə məsəqi mümkün. Bunun qısəliş durğanda massi teximi çoğun boğan səyyarələr teximi köp maddalarını cəlib qılıb, onun işki qısmədiki başqı güçlərini yenib, ən axırda şarsıman qurulmanı şəkilləndirdi. Umumə etqanda səyyarlarının şar şəklədə buluşu, səyyarlarının işki qısmədiki maddalarının iqşi və konveksiyelik ərkidi, plastik şəkil özgürüşü, eğirlik gücünün təsiri və səyyarlarının öz massi

ikki abdumbul soqulib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu haqdagi dilimizni olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi. Shu joyda Wang Xiaochang kesishmi yo'l egizidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda asldagi yo'lnishdan chatnab ketib, velosipedlik ketayotgan Wang Xiaochangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tashirish orqali optimal soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi Arxotullarning kulki chaqchaq bilan paranglashib manganligi. Minibus haydagan shofirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisasi yuz berganligi. Şunaqla ulanın mı oxşaş bolmağan dərəcədə yenik zəxmlənganlığı məlum boldu. Bu bir qetimlik iki avtomobil soqulub üçüncü kişiyə ziyan yetkizgən qatnaş hadisəsi bulub. Bundaq əhvalı yoluqanda hüquq çıxılış cavabkarlığını qandaq təqsim qilish kerak. Bu deloğa bunda qanun çənsi verildi. Bu delo misaldiki mühim nöqtə iki avtomobil soqulub üçüncü kişini zəxmləndirsə cavabkarlığını kim üstünə alıdı deyən məsəldən ibarət. Bu qedimki qatnaş hadisida Dajong markalik pikapni haydagan Arxotulla avtomobil haydaganda parang selishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Men bu haydagan shofir kesishmi yo'l egizidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnaş hodisasining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida Motorlu qatnash vositalari qatnash hodisasi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundaq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatlik belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorlu qatnash vositalari qatnash hodisasi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarlikni shu ustiga olish. Her iki tarafta hatalık bolsa, cevapkarlıkını iki taraf tan üstüge iliş belgilengen. Bu hadisi de Dajong markalık pikaptaki Arxotullar bilen, minibus şoförünün her ikisi de belgilik hatalık bolganlıktan ula cevapkarlıkını tan üstüge iliş gerek. Şunun bilen bir vakitte haktilab kanun desturda işkidin artık adamının hukuk çekiliş kılmışını ayrım ayrım sadır kılıp, Oxşaş bir ziyanni keltürüp çıkırış ehvalı doğrusu da belgileme çıkırılgan bulup, her bir adamın kılmışı barlık ziyanni keltürüp çıkarsa, herket iyi

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% iga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mine çekeyim, mine çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cür oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Min tallam, mine. Sikot işçiler test kılındı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
5: Mukafat poli tarqtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, qosağını yamağış degen şu da. Küller hakikaten təsli ötü atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümle şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam de bəkma arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırılgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

çin sevgi arkalık ifadelendiren duygu. Onunla erişken kişi başkalarının şensiye, hürmetiye, sevişiye erişeleydi. Muhabbetini kişilerin kolu tutkuzalısınız, turmuşun hem yerini ılıklık kaplaydı. Muhabbet, köngül yarısını davalaydıgan hasiyetlik doğru. O, kıştaki ot. O, tündü çakmıgan kuyaş. Şuna dostum, sözlüsünüz mü muhabbet bilen sözlen, külsünüz mü muhabbet bilen külün, karısınız mı muhabbet bilen karan. Muhabbetlik küldürümüz yenilisiler üçün.

Programımızı yaptırıp alınanlarla köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatım ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağıysınlar. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızın Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdur.

ماسلاشتروب اهالیلرنین ترمشی دیکی کیچیک ایشلارنی حل قیلدوق بونودن کیین بیز امما اولدیرغان قینالغان غم قیلغان تقاضا بولغان ایشلارنی کونلیمیزگه پوکوب خلق قولایلیق یاراتیش مولازمتینی اینچیکه عملی ایشلایمیز Mahalla gerçi küçük bolsa mı, lekin hem ailelerge çetiludu. Başucu Xi Jinping 2018 yılı 4. ayda Çınxıcı mahallesi de hizmet tekşürgen de Munulan'ı takitledi. Mahalla asasi katlamının uli. Asas müstekken bolgandıla, devlet müstekken boludu. Kompartiye, halk için hizmet kıladığan partiye. Halkın işi de küçük iş yok. Ammanın çok küçük işlerine yakışık kılış gerek. Cayla başucu körsetken yönülüşünü boylap, öz yerinin ehvalıga karap iş görüp, bir çemberek, bir tedbir arkalık, halık kolay 15 minutluk turmuş çemberki kuruluşunu ilgir sürdü. Hazır memleket bu içe 90%'ın artık vilayet derecelikten yukarı şehirde halık kolay turmuş çemberki kuruluşu kanat yaydırılıp, 189 milyon mahalle ahalisiga mulozamat qilindi. Ishq oldida kutinish mulozamat punktidan yangidan 200ni qurish bu yil tunji qatim Shanghai shahrining xalq uchun amaliy ish qilib berish turiga kirgizildi. Yangpu rayoni Yenshin ko'chasida 60 yoshdan oshqanlarning egilgan nisbati 50% dan oshdi. Koçu başkarımızı şişk aldıdaki kütünüş mulazımet punktıgı tayınıp, ammavi paravallık emra bulup kesel körüş mulazımet kollektifini yetiştirip, yaşangallani davalınışta bütün ceriyallık mulazımet bilen temilledi. Yenşin koçu başkarımızı mehal mulazımet işhanısının müdürü Cicun Mundak deydi. Bizden mulazımet dairimiz Yenşin koçu başkarımızıdın tedrici pütkül Yangpu rayonuğu kenaydı. Biz bu xil nuqta orqaliq doirni yetaklash usulini qo'llanib, bu xil yashanganda kutinish mulozimatini mahallamizdagi yashanganlarga tez to'g'ri yetkazishni umid qilamiz. 15 minutluq xalq qulay turmush chambirki qurilishi dastlabki tor nuqtasi bormi yo'qdin mulozimati yaxshimi emasmi-ga qarab qadam tashladi. Bir neçə gün ilgiri Jiangsu ölkəsi Nantong şəhəri, Chongquan rayonu, Longhu, Jiayuan məhəlləsinin yazlıq, havalılıq beqiş sinifi muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Bu il məhəllə ommavi paravallıq boyunca vakalətən başquruş mülazimeti bilən təminləb qalmay, yəni peşqədəm mütəxəssis, peşqədəm jangçilərini balılağa boğu momilləri bir saatlik dərisi ötüşük təklif qıldı. Longhu Jiayuan mahallesi partiya bosh yachaykasining shujisi Xu Xiaoyan mundaq deydi. Mahalla havolilik beqish, kutinish mulozimati, ko'ktat bozori qatorliq aslahalarni yurishlashtirib va mukammallashtirib, yashashga bob keladigan xalq qulay turmush chambirki barpo qildi. Diqqatni aholilar oldirgan, taqozo bo'lgan, ehtiyojlik bo'lgan ishlarga markazlashtirib, Avtomobil toxtatish qiyin bo'lish, to'qlash qiyin bo'lish qatorliq fuqarolar ko'ngil bo'ladigan 100 dan ortiq masalani hal qildi. 18 bidoyla qo'shuvini qurib, mulozimatni haqiqiy amaliylashtirdi. Bu yil davlatimiz 3-chi turkumdagi shaharlarda 15 minutlik xalq qulay turmush chambirki barpo qilish bo'yicha oldin yo'lga qo'yish rayon sinoq nuqtasidan 30'ni yeniden köpeytip, şaraiti ba nahiye bazarlarının dairesini kengaytişini ilgiri sürüp, yıl ahırdan burun 10,000 turmuş çemberki berpa kılış nişanını tamamlaydı. 2030 yılıca, devletimiz vilayet derecelikten yukarı şehirlerinin asaslık şehir rayonu ve şaraiti ba nahiye mehallelerini halk kolay turmuş çemberki bilen toluk kaplaşını işkaşırdı. Soda Ministerliği Oborot Terakiyat Mekkemisi'nin başlığı Li Jialu mundaq deydi. Biz şehirlerde 15 minutluk halkı kolay turmuş çemberki

0: birki quruş tecrübesinden paydalanıp, nay bazırda şaraitki karap, halkı kolay turmuş çemberki berpa kılıp, nemi kem bolsa şunu toluklaşta çın turup, nay tevesidiki ahalilerini işik aldı da, yakın etrafta kolay, süpti işençilik mülazim ettin, behriman kılımız.
1: Stansımız haberi. Jungo halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi ve dünya faşizmge karşı urushi galibesinin 81 yıllıkını hatırla söhbet yığını 9. ayının 3. günü Beijing'de ötküzüldü. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Merkezi Komite Teşviqat Bölümünün başlığı Li Shuli yığınğa qatnaşdı. Jungo halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi mislisiz müşakkatlık uluq uruş. Jungo halkının Japon tajavuzçılarına karşı urushi dünya faşizmge karşı urushinin muhim tarkibi kısmı. Jungo halkı gaye sor milli qurbanlık berip, insaniyet medeniyetini kutquzuş, dünya tinişliğini qoğdaşqa zor tökpü koştı. Söhbet yığınıda Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Merkezi Komitet Partiye Tarihi ve Hüccet Tetkikat Yurti, Merkezi Herbi Komitet Siyasi Hizmet Bölümünün mesulleri, Japon tajavuzçılığa karşı uruş kahraman namuçlar kısmındaki yaş komandır cancı vekilleri, yaş okuguçlar vekilleri söz kılıp, Jungo halkının Japon tajavuzçılığa karşı uruşi ve dünya faşizmge karşı uruş halbisinin uluq ehmiyetini şerhledi. Tarixni əsli çin saqlaş, inqilavi qurbanlarını yad etiş, tinişliğini qadirləş, kəlgüsini yaratış iradisi, şənçi və tiniş tərəqiyyat yolu da qatdi təvrənmək minişdək yüksək arzusunu işbadildi.
0: Stansımız qəvri. 9-cu ayının 3-cü günü Jungo xalqının Yapon tacavuzçılarına qarşı uruşi və dünya faşizmga qarşı uruşi qalbisinin 81 yıllık hatır günü. Memleketinin nurgun cayları türlük şekildeki vatanperverlik terbiyesi faaliyetlerini ötküzüp, Yapon tacavuzçılarına karşı uruş tarihini estiçin saklap, inkılabi kurballarını yad etip, Yapon tacavuzçılarına karşı uruş uluq royini cari kıldırdı ve onun varslık kıldı. Liaonin ülkesinin Shenyang şehirde 18 sentyabr tarih muzeyinin hizmetçileri ve pidayla muzeyde saklanıvatkan 2400'den artık kımmetlik medeniyet yadıkarlıkı, tarihi süret ve sın materyallarını birleştirip, çoğunkur yizkili şekildeki liksiye sözleş arkalık, ekskursiyeçilerge Jungo Kompartiyası rehberlikideki yer asti partiye azaları, Yapon tajavuzçılarına karşı Birleşme Armiyanın komandır cengçileri, Şerq-Şimaldaki pukralarının Yapon tajavuzçılarına karşı duruştaki kahramanlık sahipsini kayıt namayan kılıp bədi. 18 sentyabr tarih muzeyi İctimai Terbiye Bölümünün maum müdiri Jinin mındak dedi. Biz Yapon tajavuzçılarına karşı uruş tarihi ve hakiki ahvalını kaytı namayan kılımız. Vatenge bolgan muhabbetimiz ve milletnin gururunu kişile kalbide yıldız tartkuzumuz. 9. ayının 3. günü çüştüm burun Jiangsu'nun Nanjing'i caylaşkan Jungo'u tajavuz kılgan Japonya armiyasının Nanjing çoğun kırgınçılıkı da kaza kılgan kıyrındaşla hatır sarıyda cemiyetinin her sahasının tahminen 500 kişi Jungo halkının Yapon tajavuzçılarına karşı uruşu ve dünya faşizmge karşı uruşu galibisinin 81 yıllıkını hatırlaş paliyetine katnaştı. Paliyet nek meydanı da kanayçıla galibi burgusunu yanrattı. Arkadın Tağ Deryala namlık nakşa galibi meydanı da yanrıdı. Nanjing Shaojang Shoyani Muzik Shoyani'nin Şinci Xor Ümükü'nün okuqıcısı Cizzi'ye mındak dedi. Bu nakşa zaman makan halkıgan sözleşiş. Bugünkü tiniç, mukim, güzel tağ deryala sansızlıgan inkılabi kurballarının kurban berişi bedeligi kelgen. Yeni devir yaşları bolu süptimiz bilen tarihne est için sakla.

0: Evlat mı evlat? Davamlaştırımız. Şenşi ülkesinin Yan'an şehirde nurgun sayahatçile hürmet duygusu bilen Yan'an inkılabi hatır sarıyığı geldi. Köpçilik Yan'an'nın yapın tacavuzcılarga karşı uruşka kumandallı kılış merkezi buluştek muhim tarihi ornini çonkur yiz kılıp, inkılabi ecdatlarının kan keçip, cen kılıp, vetenini kogdağallıkıdın ibaret təsirlik iş izlerini əslidi. Sayahatçı Lin Hui mundaq dedi. Bugünkü tinişlikimiz asan kolgu kelmedi. Biz onu teximi qadirlişimiz gerek. Bunun dinkin mən balılarımını elip gelip, uluq jungo ve uluq devirini birlikte yiz kılımən. Yangşi ülkesinin Nanchang şehirde ədliyə xizmetçileri, oxutqucu, oququcular vekilleri ve cemiyetteki her sahə zatlar Meyru Av'nın konu turalğısı berip Meyru Av efendinin heykeliğe gül sivit koydu. 1946 yılı Meyru Av Cungoq vakaliten Irak Şarık Xalqara Harbi Sotu'nun sodiyesi bulup dünyağı danlık Tokyo Sotu'a katnaşkan. Nanchang şehri ahalisi Kuvinçin mındak dedi. Bu konu boyumla ve bir kısım materyallar bizge aynı yıllardaki Tokyo Sotu'nun kançilik teslikini hakiki yiz kıldırdı. Meningçe biz ecdatlarımızdan töylegen bedelini esti için saklap, balılarga aynı yıllardaki tarihini bildirip, azır kıtırmışımızını tekimi kadirlişimiz gerek. Deniz yüzüden 4000 metreden artık egizlikteki kar kurum egizliki de bu yerini saklavatkan Şinjan herbi rayonu malum tönedeki ofisler askerler retlik tizilip herbiler kasem namısını tekrarlap inkılabi kurballarını yad etiş sadakatmellik yisiyatını herbi meşik ve uruş tayarlıkı kılıçtaki emeli hareketke aylandırdı. Şinjan herbi rayonu malum tönedeki peyye uçuyen mındak dedi. Aynı yıllardaki Japon tacavuzcılarga karşı uruş kahramanları sıkkını bilen milletin ar numusunu aklıdı. Tarihni, inkılabi kurballarını unutup gelişkı olmaydı. Yeni devirdeki egizlikteki komandır cançı bolu süptimiz bilen biz çokum kızıl kan tomurunu devamlaştırıp sıkkınımız bilen ölsek mi bir geriş devlet ziminini yokutup koymaymayız degen kesimimizni kalbimizge püküp can ornada turup vatanning har bir g'erich ziminini qatti yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xavri. Goyan axborot ishxonasi 9 ayning 3-chi kuni 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Davlatlik tantarbiya bosh idorasining aloqador mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 2030 yılıca dörütümüz kişi bişiğe doğru kilidigan tentarbiye meydani külümünü tahminen 4 kvadrat metrga. Daim tentarbiye çini kışıgı katnışıdığalar sani nisbitini tahminen 40% yetküzdü. Tentarbiye kesbinin umumi külümünü 7 trilyon yuandan aşırdı. Bu kitimki akbarat ilan kılış yığınıda 15-5 yıl mezgildeki tentarbiye küşlük dövüldü kuruş umumi planı sistemilik ilan kılınıp, 2030 yılıca devletimizin tentarbiye işlerinin terakiyatı da süpet ve ünümlü tan östürüş, umumizlik aşırış aydınlaştırıldı. Devletlik tentarbiye baş idarısının başlığı Gao Ji'den bunularını bildirdi. Amivi tenerket boşluğunu kengaytış planı ve amının etrafıdaki küçük hem güzel meydan əsləri kuruluşunu yolu koyup, amivi müsabıqı faaliyetlerini biyitip, köp xıllaşqan amivi tentarbiye müsabıqı faaliyeti sistemisi bərpa qılıp, şəhər futbol müsabıqları, kənit futbol müsabıqları qatarlıq ammi yaxdırdığan müsabıqı faaliyetlerini kolla salmıqını aşırımız. Maharet tentarbiyesi sahasında devletimiz yaş ösmürler tentarbiye zapas ixtisaslıqlar asasını devamlı puxtalab, ilmi məşq sistemisini mükemmelleştirip, pen texniki arqalıq tentarbiye məşqi tiyarlıqa kuvvet ata qilishini küçeytip, üçcün topunun gülünüşü və tərəqiyatını puxtu ilgiri sürdü. Gao Ji'den mundaq dedi. 15-ci

0: 5 yılda dünya çempiyonu sani cahitde dünyanın aldıngı Katar'da turuş oranını tırışıp saklap, Los Angeles Olimpik Müsabıkısı, Alpis Kışlık Olimpik Müsabıkısı Katarlık dünyavi çoğun müsabıkılarda yeni ala netice yaratıdı. Tenterbiye kesbi cahitde kelgüsü 5 yılda devletimiz tenterbiye kesbinin kölümünü devamlıq zoraytıp, tenterbiye istimalının süptünü östürüp, sığımını kengaytışını ilgiri sürüp, tenterbiye bilen medeniyet, sayahat, sağlamlıq, pen texniki kesbinin çoğunkur yuğurluşunu ilgiri sürüp, tenterbiye iqtisadının yeni kuvvetini üzlüksüz namayan kılıdı. Devletlik tenterbiye baş idarisi tenterbiye iqtisadi mekimisinin başlığı Yang Xuedong tunuşturup mındaqtıdı. Biz 2030 yılı tenterbiye kesbi umumi külümünü 7 trilyon yuengi yetküzüş nişanını zıştıyor da, dikkatini yakşı hem kaltız ötküzüşke merkezleştirip, müsabıkı iqtisadını ravajlandırımız.
1: Stansımız haberi. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği, Devletlik Terakkiyat İslahat Komiteti, Pen Tekniki Ministerliği Katarlık 10 tarmak bilen birlikte, yakında Otra küçük karhanalarının terakkiyatını ilgir sürüşünün 15. 5 yıllık yirik planını tarkıtıp, 2030 yılgıca devletimizdeki kölemleşken otra küçük karhanalarının otturç ticaret kırımının tahminen 15% aşıdıqallıkını mölçerledi. Yirik planda yeniç sanayetleştirişini asasi cihetin işka şuruş nişanı bekitilip, ela karhanalarını yetildiriş. Ammavi mulazimet, kanun siyaset sistemisi mükemmelleştirilip, işlep çıkırış amilleri, terakkiyat muhiti kapalıtı küçeytilip, otura küçük karhanalarının yenilik yaratış, ilgilik tikleş, icat kılış hayati küçü ve yoşurun küçü toluk kozgıtılıp, otura küçük karhanalarının kesipleşken, tücübileşken, özgüçe yeni terakkiyatını ilgiri sürüş otura koyuldu. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Otra Küçük Karhanalar İdarısının başlığı Liang Jifeng mındak dedi. Planda mınula oturgu koyuldu. Mezmun cihette hem yenilnişka, elalışık yüzülnişke ehmiyet berilip, kesipleşken, tücübileşken, özgüçe, yeniçe Otra Küçük Karhanalarının terakkiyatını ilgiri sürdüğen türlük zorayış mekanizmi ornatılıp, Otra küçük karhanalarının pelenpeysiman yetilişi ilgiri sürülüp, eklileştiriş, yeşillaştırış, yugurma terakkiyatı ilgiri sürülüdü. Hem ıksasıkla kemçil boluş, meblağ yetişmeslik, hukuk menfetini kogdaştaki kıyınçılıklarını halkılış meseleleri halkılınıp, karhanalarının ehvalıga karab tedbir kullanılıp, türler boyuca ilgiri sürüşke, otra küçük karhanalarının uzak kışa mokim ilgirlişige medet birlidu. Yirik plan gasasen mölçerden işçe 2030 yılgıçe devletimizdeki otra küçük karhanalarının ticaret kırımı, mülük umumi sonmisi, emgek hakkı ve emgek ünümdarlıkı mokim aşırıldıken. Yenilik yaratış terakkiyat iktidari körnerlik küçeytilip, kölemleşken sanayet otra küçük karhanalarının tetkik kılıp yaratış hıracatının işki çıkımı yılığa otur hesap bilen 8% köperek aşırılı diken. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe küçük gigant karhana 22 mınga. Devlet derecilik otura küçük karhanalarının özgüç kesipler topi 600'ge yetküzülü diken. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin Maum Ministeri Kıcışın mındak dedi. Rekemlişiş, akıllı şişkı medet bir işçiyette bir türküm rekemlişiş, akıllı şişka tip özgertişti ki tipik emeli muhit berpa kılınıdı. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanalarının rekemliş seviyesinin ikinci derecelikten ilgilenen nispeti 95%'tin. Üçüncü derecelikten ilgilenen nispeti 80%'tin aşırılıdı. Mülazimet, iktidari cihette memleket boyunca Оттыра кичик карханаларга мулазымат кылыш тори барпа кылынып, оттыра кичик карханаларнын оммави мулазымати асасый жааттын шакилдендирилип, дайырысыны кеңейтип, мыктарыны ашырыш механизми ишка ашырылды. Тараккыят муйти жаатта оттыра кичик карханаларнын көп мәнбәлик мәблэг юриштириш йоллары янымы кеңейтилип, оттыра кичик карханаларнын неси калган пулуну хал кылыш. Несе қалдырышны алдын елішнің ұзақ өнімлік механизмі асаси жәттің орнытылыды. Оттыра кичік карханыларының хоқоқ мәнпәтіні қоқдаш механизмі үзліксіз мүкемелләштүрілуді.
0: Станцымыз хавари. Иран хәрби тарап амеви мұнасуэт тармығы 9-й айның 3-й күні мұндақтыды. Иран армиясы шөкіні сәхәрдә башқұрылдыған бомба вә ұшқытсыз айырплан білән Америка армиясының Куэйттегі Әхмәт Джабір Хава армия базасыға зәрбі беріп, хәбәрлеше системесі вә күрәшчі айырплан іскілатыны зиян құшыратты. Иран құрықлық армиясы башқұрылдыған бомба вә ұшқытсыз айырпланлар білән Америка армиясының Әрәп бірләшмі хәліпілігітке Минхат Хава армия базасыға зәрбі бәрді. Нишан Америка армиясы хадимлары турушлық жай ва радар системасын өз ичиге алды. Иран Сәйе министрлыгының баянатысы 9-й айның 3-й күні мындақ диди. Шу ер вақты 8-й айның 30-й күні саат 20-дан 30 минут өткендін тартып, 9-й айның 2-й күні саат 20-дан 30 минут өткенге қадар Иранда жәми 142 адам Америка армиясының хужумыда ярланды. 18 адам қаза қалды. 8-й айның 30-й күні кеште Америка армиясы Иранның жанубыдегі Ларак арылығы хожым қалды. 9-й айның 1-й күні кеште Америка армиясы ена Иранның нұрғын жайлырығы хожым қалды. Америка армиясы мәркізі командалық штабы 9-й айның 3-й күні Америка армиясының район дайырсыда Иранны деңізді давамлы қамал қылдығалықыны бүлдірді. Шу күнге қадар Америка армиясы 87 соды парахутыны йөнілішіні өзгертішке мәжбур олды. 3 соды парахутыны юріш иқтидардың мәхрум қылды, әмдә 2 соды парахутыны тәкшүрді.
1: Станцымыз қабірі. Украина зонтыны Зеленский 9-й айның 3-й күні мұндақ дейді. Америка, Москва вә Киевда айрым-айрым сөхбәт өткізді қалдықыны жәзімләштүрді. Украинаның Киевдікі сөхбәт Yakında ötküzülüşü mümkün. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Gülbekrem Muhtar bilen Abdursul Abdurayım, nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bektiyar Turdi.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya Gönezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Gülbekrem Muhtar.
0: Radyo alıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tüven katlam logikisinin baştın ahir, eçivetiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş. Pen teknikinin olgı beşişka, yakşılık karab terakki kılışını ilgiri sürüş. Teknik terakkiyat neticelerden her bir adamını hakiki nebki eriştiriş şikayetlikini tekimi inek görüp yetti.
1: Kızıl Deniz bilen kumluk arasında Cungo Mısır hemkarlıkının kaynam taşkılıkı çömgelikini his kılış.
0: Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. növetlik Halkara Hidrogen Energiyesi Nezeriyesi ve Kuruluş El Kılıç Layiyesi muhakımı yığınıda tenarık, bazar ve teminat zinciri en köptülüğü elindiğen temi bulup kaldı.
1: Tövendi diktinler programımızın tepsili mezmi olurdu bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayi sistemisi gıçı, yedrogin işlep çıkargılı bulamduğu yok ne muzakir kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüş gıçı, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara yedrogin energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layihesi muhakimi yığını da tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakınki yılların bu yan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikine aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliyişige egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tekimi riyal iktisadi sınakı karab yüzlendi. Yedrogin energiyasının mühim noktası oruntuluklaş. Ukrayna krizisi küçeygenden kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatıda körüstülüşçe Avrupa İttifakı'nın 57% energiya istimali yanıla taş katmı yıkılgını import kılıçtın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bihaterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mundaq deydi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazıga yüksek derecede taynattı. Bugünkü günde yeni energiya menbesi ve teknikisi üstüde izlengende bir xil tengponsuz taynıştın kutulgandan keyin, yani yeni tengponsuzluk münasibeti şekilleniştin sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyasının köp menbelişi de. Hidrogen energiyası kelgüsü energiya sistemisinin törüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla bir dek mındak tep kardı. Hidrogen energiyasının muhimliği barlık energiyanın oranını eleştemez. Belki yukur nispetteki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azaytış kıyım bolgan kesiplerde oran toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tetkikatkanısının profesörü Jack Berovo mındak dedi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nispetinin eşiğe egişip, toktun vazgeçiş, menpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meselele künseri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı taynıpla barlık meselelerini halkılıklı bolmaydı. Elektrolizlap hidrogen işleş arkalık, elektr energiyası bazırını yıkılgu, kimya sanayiti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı boludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrogen energiyası teknik terakiyatı teki piş bitilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrogen energiyası kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele kılgılı bolamdu yoktun. Bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış. Hem de uzak müddetlik heridar tepişini işkı aşırış, aşıralmaslık karab buruluş yasamakta. Halkıra Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şarının hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış ve sanayet katarlık en enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kreştürülgen elektrolizlaş kene iktidari bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu, lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdagi farq texim ro'shan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundoq dedi. 2025 yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizlidi. 2030 yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tuvallishi mo'ljarlanmoqda. Bu organning qarishicha yuqori tanarix ehtiyoj aniq bo'lmaslik, qonun nizomlar murakkab bo'lish va ul aslalar yetarsiz bo'lish yanila kasbning kengayishidagi asosiy to'salg'u ekan. Chopiki texnikini tajribaxonadan bozorga yuzlantirish uchun vaqt, sabrchanlik va mablag' kerak dedi. U mundoq deb qardi. Gidrogen energiyasi bir qatimlik yuqur to'lqinni boshdan kechirgandan keyin qaytadan qarab chiqish bosqichiga kiryotdi. Keyingi qadamda yanalar tanarixni to'vallitib, ishonchlikki va yosilish chanligini yuqur ko'tarishga to'g'ri keladi. Xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilish. Tanarix ehtiyoj mablag' selishdan boshqa Yevropa qandoq qilganda avrishimlikka va baho ustunligiga ega xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilgili bo'ladi degan yana bir masalaga javob berish kerak. Yevropa ittifoqining bulg'imsiz sanoat qonun loyihasida ta'minot zanjirining avrishimligi pokiz texnik setib olish va yangi energiyani kim ortiq qilib setish doirasiga kirgizildi. Yevropa İttifaqi Komiteti bu yıl 7-ci ayda ilan kılgan yetekçi hüccette munula oturgu koyuldu. Amivi çıkımıda en tüven bahanıla mukapatlaşkı olmaydı. Yine türünün Yevropa Pakiz Energiye Teminat Zancirinin sicilliki ve evrişimlikigi koşkan töhpüsünü mü oyluş gerek? Çöpeki mandak dedi. Polşa, İtalya, Germaniya, Portugaliya, Shvetsiya, Norvegiya va Daniya qatorliq Yevropadagi hamrohlari bilan birlikda gidrogen energiyasi texnikasini ilgari surdi va kasblarni amaliylashtirdi. Yevropa belgilik darajadagi texnikada mustaqil bo'lish iqtidorini hozirlashni umid qiladi, lekin bu boshqa rayonlar bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishdan darak bermaydi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025 yili yer shari elektrolizlash qinining generatorlar sig'imchanligi bir qatlanib 4 gigavatdan eshib ketgan. Buning ichida Jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining 4dan 3 qismiga to'p qo'shgan. Chopiki mundoq dedi. Polsha bilan Jungoning fan tadqiqot apparatlari material tadqiqoti sistemi qurilishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni qanot yoydirdi. Ikki taraf qanday qilib texnikani tajribaxonadan yosimichilik va bozorga yuzlantirish ustida o'rtaq izlanayotdi. Kelgusidagi hamkorlik yana savdo va kasbni qo'llanishgacha kengayishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatishbadiq. Bugungi programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Abdursul Abdiriyim. Növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiye alaydı. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Özcayının su, tıpırkı Şucay'ın kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhuriyet milletinin hayatı, gücü ve ümidi.

Radyon Vucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'li 12. ayının 11. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimli kolektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözülgen umumi devlet hevpsizliki karşını ızçılaştırıp büyük hevpsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletning qimmatlik boyligi. Men açlıkning köpirek yoki azraq bo'lishi taktiki meselesi. Açlık bexatarligi strategiya meselesi deb qayta-qayta ta'kidladim. Bu yil yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarının ta'minoti yeterlik bo'lganligining köz yumgılı bombaydıgan tökpisi bu noktanı toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otursidiki kıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini halkılışqa, əmdili tutuşkılışımızga umumi miktarı yeterlik bolmaslıq meselesi yani kaytidin gəvdilendi. Bunun dinkiyinki bir məzgilde açlıkı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşip, Təminat bilen tələbnin qıs tamponlığı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyet mürəkkəb və kəskin boluvatıdı. Şuna açlıq bexətərlikiye əqiqi kapalatlıq qilişdin ibarət bu

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikmola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

6 yaş vakitlerim idi. Apamın dostları öyge mehman bok geldi. Apam, acam işkimizge aldığı günden başlaplı terbiye kılıp kalımızı kuyu etken idi.

Özümü sezmeyen halda işik tüydü marap karap durup gittim. Bir ayal beni körüp gelip şeretlep, ''Meye kilana, nemiyeysiz, əp bireyim o?'' dedi. Beşimde çay kap turu ibedim. ''Oy, neymi diye adetli kız bu ha? Kilana, hiç kız yok, nemiyeysiz kızım?'' dedi yeni bir ayalma beni çakırıp. Çoğlanın gibini anlamısam kandak boludu da öz özümge təsəlli berip, asta sürülüp mihmalanın yeniğe gelip, almını işare kıldım. Almı yalnız bakken de, ''Mən acınız bilen yana'' dəb pişkital almını kolumu tutkuzup koydu. Mən əm de yandık öyü kırıp keteydep dursam, abam tuyuqsızlı kırıp kaldı. Onunla tanmırıp kardım. Lekin abam beni ayıplamadı. Əksçe, koludaki küçük taksi usulgan poloni körüstüp, beni yetilip yandaki öyü əkirdi de, ''Mihmalla bacağda çıkma dedim bu sana. Mihmalla ketken de yeysle şu nesnenin hemmesini. Ondaq edepsizlikim var ha?'' dəb tapalıdı. Apamın şu nərsənin həmmisini mihmalla ketken yeyslə deyini yüreklerimini yayırtıb etken idi. Açam işkimiz polonu yap bulduk. Almını mı yap bulduk? Vaqt ötüb ketib atıdı. Bu mihmallanın parını kızıp ketidigan dekemez. Hacetxanığı çıxıp girip qaydı oltırğılımı xeyli buldu. Ahır bulmay yeni işik tüyü keldim. Apam qaydı çay dəmləb çıxıp əmdi oltırışıqa boş avazda apamını çakırdım. Apa, apa, hənime, mihmalla kaçan gitdi. Apam dərhal bana həm mihmallağa əlanləb qarıp onaysızlanğınıca, attam, neme deydiğandı bu bala, dəplik qaldı. Mihmalla külüp getişdi. Oy, bu kız bala bizni qoğulab atamdı, neme? Yaqay, kiçik bal diyen gəp qılışını bilməydi omuşundaq. Uyqus kep ketdim ekan haqacan. Mən uxulub qoyub çıxayə. Apam şundaq deyib tördəki kiçik ədyalını elib mən tərəfə qarab gəldi. Tügəşdim deyib oyuldum içimdə. Deyəndə apam məni yata deyib yatqızıb qoyub idi, şığlab-şığlab uxlab qaldım. O ayalla xeyli jillağıcı öyə kəyəndə məni köslə biz uzaq oturmaymız ha deyib məni jil qılğan bulub aldı. Kincə apam mənə tamaq etişini öyrətməyə başladı. Bir yekşembe günü aşkanda apamga yardımlaşkeş tamak eti vatkanda telengiyi görüş samakçı bulup apamdan sordu. Apa, kançilik alımın? İki piyalı görüş, üç adam giydirdi. Şununla karta hesaplap al. Biz beş can boğaşka adamca kırak yap kastep tört piyalı aldı. Lekin apam telengiyi görüş kıkarıp, nimanca azaldın, bana yeni iki piyalı al, dedi. Azemez, elim oldu kişilik aldım, bana xeyli çık. Dedim apamla hatalışıp kalan çeğe deyip, tehi kolum bilen görüşünü uyan buyan örüp gösterdim. Al diyen ikin al. Bugün diyen yekşembe bazar. Heylila tarap al mihman kep kalsa şula yeydu, dedi. Diyendek, emde kazanğı may koyganda adam Xanzu ağaynısı Fentağam katarlıq üç kişini başlap kırıp geldi. Fentağam yeni burun kıdakla kızgalıq bilen, yaxşım o yenge, sizni yeni avar kıldıgan bulduk ha? Bugün mal bazarıgı çıkkan. Lauşa uçurap gelip, öy bir tamak yapmayanla deyip unumay ək geldi. Siz ne tamak usta deyip edok, mau işki ağınamı tən əgişip geldi, dedi. Apam kolunu pertuqa sürtkeş, oy, yaxşı öptü, yaxşı öptü. Biz de yaxşı mihman tamak üstü yedeydiğen gepba. Kilanla, mana seyni qor sağıl tayyab oludu. Çay işkeş oltırıp durunla, hə? Dəb çeynekini kuluğa aldı. Aşkanda tamak yeyildisek, sizden tamakınızın bək maqtap getdi. Şuna yigimiz kep keldik. Mau az bolsa mı? Dəb yeni bir kişi koladaki meyve çevi kaçılanğan xaltını bizge sundi. Oy, kelev əsanla bulmas mıydı? Nemi bir nəs kütürüp yürgən silə? Mehman deyən aileyi bəxt elib geledu. Silənin kəyinin lanın özü biz üçün bir xoşallıq dursa. Dəb təkəllüb qıldı apam. Kəyindən atam qarab xapuğandak. Muşlanı alsa meyldəb qarab durdunuz mu? Dedi. Atam əmdi gəp qılay devidi, Fentağım iğiz açdı. Mehman dostluğunla silənin qan qeyninlağı sınıp ketken. Öyü kuruq kirməslik mu, bizden qeynimizgi sınıp ketken. Əmmi eş, öz arabıl dəməs mu? Bizgi qarab pişulan degen denkin, burulub yenidiki ağınısıgi çüşendirdi. Onun üstüge siləgi desem qaranla. Bu nahiye bazarda aşqanı tapmaq mı təs? Yezdin bazağı kirgəllə, muşundaq tonuşlanın, tukkallanın öyü kirpil tamak yap çıxıp gedudu. Bazadikilə mu, mihman kep kaldı o dəb tamakını artıq oraq eytudu.
Ә, шоң ашқа.

Ana aşısımı çivin qorup ıltır diken de ola. Deyişti yandaki işke er. Apam işkimiz aşğandın mehmağanı öge tamak toşu batkanda bu töteylen özlerinin paranlarına çüştü. İşkeylen işkirdin kegelikini, Şincanın tamaklarını tolumu yaktırıp qalğalıqını deyişip, apamın kolunun təmi balıqını maqtaşdı. Şu bir eğiz kepilen apam işkimizin barlı qarduklarımızma çıxıp getdi. Şu günü elimi apamın gepe kirip işki piyalı görüşünü artı uğraq atdikemi. Bumsa apam işkimizge tamak yetmezken tok. Üç eğiz üyümüzün üç elisi de birden limtaqba idi. Arlıq üyde atam anamın, Fukamın yotkan köpleri yığıqlıq. Sol tereptiki hücurda açam işkimizin yotkan köplerimiz yığıqlıq. On tereptiki en çoğun üyümüz mehmanlıq üyüydi. O üydeki limtaq eğiz hem yoğun. Çünkü mehmanlıq yotkan köpüle yeni hem qeylin idi. Şundaqtama apam daim, yeni bir cüp yotkan bir cüp köpe 3-4 tal yastı kılvasan bolatdi dep şüretti. Elim yutkan köpümüz şunca çıxdırıp duğa apa. Desem oman qarap, öy digende çını qaça yutkan köpü çıx buluşu gerek. Mehman kep qalsa təmtirap qanmaysın. Yutkan köpü digenni ya hoşunların arayan ağılı bulmuşsa. Nan aş təlmigendinkin şıxıp qoysan turduğa nəsi o? Degen idi. Aşı yutkan köpülerini salsaq öygillik toşudu. Yeni artıq diksek, mehman kəsin nə diyatıdır? Könlü köksün kənli buldikən, üyün hər qancı tar bolsumu mehmanla kən taşa sığıdı, korunup qanmaydı. Apam, hər qeytin muşundaq kəpleri bilən, menin mehman buluş istikimini teximi küçəkdi bitətdi. Aşı mehmanlıq üyümüzün törüge çıraylıq yekən da sıylıqlıq idi. Rəngdik şahadan rəhkə qelin paxtı ilib, çörüsügə zıq-zıq tutqan bu yekən dazda bir yeti veliş arzuyum ba idi. Onun üstüge bu öy yazdı salkın, kışta illik boğaşka yaz günleri törüge çıkıp şu köpüde yetip uxlasa acayip rahat. Ama berdem yetipli koyduğumu buldu. Apam kırıp kakşap getirdi. Topuladı eğınap kapla, mehmanlıq köpüde yeti vağını kömemdiğen bunu. Tür aman, öz onun konu köpeğine sep yat. Mən otur mektep köme çıxdım. Ailemizin ıqtisadi bağansır yaxşınlıp, atanın bizge anca mınca xajlaydığanga pacı pul berdiğen Eyd bayramladılı əməz, adetki küllədimu yeni kiyim əp berdiğim boldi. Öygümü lazımlıq nəsləni bir-birləb toluqluduq. Şunuğa əgeşib, atanımnın burundun mən kür baxmağın tən tüşləri, dost bradərləri top-top bulub öygü mehman boğulu kildiğim boldi. Bəzdə atanımı ulanın öylərgə baraddi. Bıraq, hər qeydi mehman kildiğim vaqtda ciddilikdən atanımnın tapını yək təkmək gedətdi. Kildiğin adam qarda təyarlı saxlı bulmudu mu? Kildiğin adamdan sanı 4-5. Bu 10 kişi tamak tayarlamdıq əmdi, deydi adam. Aldın qayda ay güllərini giyib ağandı köygensiz, nəçi təxsili bir nəsi qıb əçıqıb dikən, hazırıqı çüşüqəb, dasıqını çükünəm dəb. Bir içki təxsin dərsini ticəyimiz dəb, xəxmin ağızıqı çıxıb qanmaylı, eşib qazı balla yeməmdi, dəb rədiyə bir ətə apam. Şunda qılıb, öyə hər qeydə mehman kəsə, biz 3-4 gün içi aşqan tamakını istib yediğən bulduq. Mehmandarçılıq çıxılığan seri, bəs silişlə köpəyə gələ turdi. Bərdə ballarını siliştirib maqtısa, bərdə yandın ağan DVD, VCD-lərini, kralğu tonlatqollarını köz-köz qalışatdı. Şundaq küllərinin biri də atam-apam bazağa kirib getib, bir çaqda yoğan bir kralğu elib çıxıbdı. Onu mehmanxanı üyümüzdən közge çeliqdiğən yeri orınlaşdırdı. Qoğdaş üçün çaplıq qoyulğan solyosunu mı soyu etmedi? Yeni texi üstüge ah rənglik toqılımı tor yapışını yepib, burlun qügülünü əpləb qoyub qoydu. Kralğu şu turğancı bir yıl turdu. Amma ornu özgürüb, mehmanxanı üyünün içi də nəçə oyunub çıxdı. Bu cəriyanda kralğu pəqət bir bezək boyumu süpüdü də öz rolunu ötəmək turu yuvədi. Apamı kirlənin qolu yuvədi. Asasən, həmmi tonuş bilişlə biznin kralğu ağınımızını bilib boğanda, şundaqla başqılamı kralğu əp boğanda, biz rəsmi işildişini başladıq. Şundaq qılıb, mən ali məktəb kimi çıxdım. Əni şocaqda mən rəsmi türdə öydən ayrıldım. Konu üyümüz çıxılıb, ornıq bina silindi. Biz mu bina öyü köçdük. Yıldı pəqət sanaqlıqlı gündə öydü çoğunlaq həmrəh bolalaydım. Bəlkim, şu vaqtladın başlap məkin, mən kiçikimdə intiləgən şu salahiyyətkə bara-bara erişib gəlib atatdım. Yəni, apamın öydə mən mehman bub qağıl durdum. Bolubmu, xizmətki çıxqandinkin, mən texmubək ədivalıq mehmanqa aylandım.
әр қетім үйге қайтқанымда мейманлық ұйытқан көпіләді ятаттым. Бірдәм етіп қойсам, кіші қапаңыла ұқылап атыды, бошырақ кеп қылаңыла деп жиенлерімді жинайдыған болды. Әмді наштық болышымға күшік тамақының ғимені қылып, неме үйгін ба деп мәндің әң ауыл сұрайды. Жиенлерім өзір егісі ба нәрсіндесе апам Шуан, кіші қапаңыла деген мейман, кіші қапаңыла дүсін, сіләге қачалы болсы қыппәсен болыды. Кичик апаңла әділ қайтып кетеді дейді. Мен амырақ нәсіләні, әнді өз әң яқшы деп қарған нәсіләні, мен кәйгіші сақлап қойады. Әр қайтым кәсім, бердіған нәсін тапамай, дастықанғы төкі дәкілі нәсі болса, әміні төкі өйтәді. Бірдәм янфон қарап қалсам, яки компьютерні етіп аған болсам, апам маңа тойдырмайла, ашқанның ішігіні етіп еліп, қачыланы өзі үйіп, табақланы өз етіп кетеді.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongo'ça zamanivilaştırış

Hürmetlik radyo anıgıcılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arsılan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıkadır. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikinle stansımızın başka programları da bolsun.

0: Nazi. Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıp beri ya.
2: Atanım bilen bir koruda oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Ağazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu. Əsirəb qalmışsın deyip sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künləb-künləb vaxtımız udul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kelsin.
5: Apa, siz sulu oynadığı vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cem buluşqa vaxtımız udul kelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını tüləymən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldok.
5: Buva, mama.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasi chilkinaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekim, mini çekim. Kayrız çakmaktızlık da bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallam, mini. Sikot işçiler test kılındı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
5: Mukafat poli tarxtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, qosağını yamağış degen şu da. Küller hakikaten təsli ötü atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümle şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam de bəkma arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun. Setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz mi bolsun?
8: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
9: 携手新时代。
10: 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期，对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平，辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，九一六。 至1125，耶律大石率部众西迁，建立哈剌契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府。 今河南商丘即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1279。 党项人李元昊建立西夏1038至1227，女真人完颜阿骨打建立金朝1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. En ondakta bu müziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. En ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: üzülmez melodiye. Radyo dolgulardaki talışımız.
1: Bir gün, bir gün.

sezgü azala arqılıq qıdıqlanış bilan özlüksiz təminlişi kerek. Bu layihalar Çongmingning mukofotla sistemasini qo'zg'otib, odamni to'xtalmas qilib qo'ydi. Haqiqiy ugunish bo'libmi uzoq muddatlik asti saqlashni shakllantiradigan cho'qqir ugunish uchun cho'qim muvofiq bilish tirishchaligiga mablag' silib, sijil diqqatni saqlab, huchurlar orasidagi biriktirib pishiqlashni davomlashtirish kerak. Qisqa videoning vaqtida qanoatlantirish mexanizmi bilan ugunishning kechikib javob qaytirishi mohiyatda bir-birini chatga qoqdi. Texmo o'shar bo'lish qarzidigini shuki Nurgun kişiler, nurgun kısqı videonu körgendin kiyin, mən ügünü aldım diyen saxtı qanaat duyğusu payda boludu. Özünü yemedi kamalatki yetkendek, yuqurda astronomiya, tövende coğrafiyanı bilidigandak es kılıdu. Lekin bu bilimlerini yaqiqi türdü yötkep işilişki toğır kegende, andın kallısının kubqırqış gelikini es kılıdu. Kısqı video arqılıq ügünüş bizni bilim igiligendek tuyğuğu keltürüp koydu. Əmeliyyete pekat ula bilen bir qitimli körüşken bulumiz qalas. Meni ilmidim kelgan eng yangi dalil isbotla meni chirish degan bu so'zni yangi izohat bilan ta'minladi. Shundaqlar bizga shuni eskartadiki, keyingi qitim ixtiyorsiz ekranni serganda, cho'ng mening sarf qilib atqini faqat vaqtlimi deganni o'ylab yiqishimizga arziydi.

0: şuğulanıman.
1: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushu naqsh badilgan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizom-qonunlariga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
4: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
5: Men tamoq yetkizgichi. Boran çapkundunu yanmaslıq benim gündelik adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmesem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
6: Dada, abdot qardap ketipsiz.
7: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
8: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
9: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
0: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
10: Fa展脉搏, 感知民生万象, 克拉玛依广播电视台, 克拉玛依新闻。
11: 市委常委会召开会议。

0: bölümünde kan toktutuş, salametlikini əsliğe keltiriş boyuçı davalaş, Irak'tın Şindiyan tuda tekşürüş Katarlık mulazimetler bilen təminlisi buludu. Cumhuriyet İtibabeti bölümüsü təsis kılıçkı ilham veriludu. Adetki kent şifahanısı mulazimet kıladığan nopos 800 ahalıdın köp bolup, külümü 60 kvadrat metredin tövend bolmaydı. Diagnoz koyuş üyi, davalaş üyi, közütüş üyi, doğru kandın ibaret 4 üy ayrılıdı. Davalaş, seyyarı mulazimet noktaları nopusu azraq, çet, yırak kentlerde tesis kılınıdı. Külümü 20 kvadrat metredin tövend bolmaydı. Yezi bazarlık doktorhanıla tibbi hadımlarını her heptede az diyende iki ketim seyyarı kesel görüşke, her ketimde az diyende yirmi gün seyyarı kesel görüşke evetudu. Nopusu bir kadar az ya ki kölümü bir kadar küçük memuri kentle, koşni kentler bilen birleşip şifahanı tesis kılısı boludu. Yezi bazarlık doktorhanıla turuşluk memuri kentlerde prinsip cahette ayrım şifahanı tesis kılınmaydı. Mulazimet dairesi 15 minutta yetip veriş boyu için bekletilip, asasi davalaş mulazimetinin toluk kaplışı işe aşırılıdı. Hadımlarını sepleş cahette, merkezi kent şifahanısına az diyende işkedin üşkice, yezi kent doktori ve enge ilingan birden sestra, adetki kent şifahanısına az diyende birden layakatlik doktoru seplenidi. İlginizce, yeni belgülüme bu yıl 10. ayının 1. günden başlayıp yolu koyuladıkken, küşki ilgi müddeti 5 yıl boludikken.
1: Emdi, mehir muhabbetke tolgan Tian Shan, Şincan'a neşallık yardım veriş iznaları sahipimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Beijing Şehi Doktorhanesi Sütbezi Taşkı Keselikler Bölümünün mütexessisi Can Xiaohui bu yıl 1. ayda Autonom Rayonluk 3. Xalq Doktorhanesi'ye gelip 1 yıllık Şincan'a yardım veriş hizmetini kanat yaydırdı. Hem de Doktorhanenin muavin başlığı boldı. O Şincan'a gelip hizmet kılgandan bu yan yaş doktorlarının diagnoz koyuş, davalaş iktidarını östürşige pahal yardım verip, Şehi Doktorhanesinin ilgar diagnoz koyuş, davalaş ideyasını Şincan'da kaldırışka küt çıkarıp, her millet keserlerini əla süpetlik davalanış mulazimetinden bəhirlendirdi. Can Xiaohui yakında Autonom Rayonluk 3. Xalq Doktorhanesi da kollektifini yetekləb, köksini toluq kesip elvetiş, koltuk asti limfa bezi tügüncüsünü tazılaş, hem de köksini əsligi keltürüş operasiyasını tamamladı. O, qiyillik derecesi yukarı operasiyalarını işligende yaş doktorlarını yetekləb, her bir halkılarını qadam mı qadam tamamlaydı. Autonom Rayonluk 3. Xalq Doktorhanesinin doktori Dilyar Turğun mundaqdırı. Onun yardımı da her qandaq operasiya işləşdi zor derecede yükseliş imkaniyetiye ve şençke iyi bulduk. Bu jarayanda Nurğun Kesel onun namını anlap məxsus körüngeli kəldi. Can Xiaohui yaş doktorlarını kol mu kol yetekligenden başka texmo köp zihnini ölçemlik diagnoz koyuş, davalaş, ilmi tətqiqat ve penni umumlaştırış təşviqatına merkezleştirdi. Can Xiaohui doktorxananın pen tətqiqat asası nisbətən aciz buluştak əməliyyətigə qarada pen tətqiqat xeridarlıq xeydi boyuca tərbiyələş planını yolqa qoyub, hər ayda məmlikət boyuca danlıq mütəxəssislərini torda dərs ödüşkə təklif qilib, hər bir bölüm işxanığa maskeladığan pen tətqiqat planı tüzüb, 20 yıl içində bütün doktorxananın pen tətqiqat yönelişidiki sistemilik orullaşdırışını tamamladı. Can Xiaohui tekşürüp tətqiq qilish jarayanında doktorxanada asasi təcrübəxana kəmçil ikkənligini bayqab təcrübəxana qurulışına pahalı türtkü boldu. Bu yılın axırda təcrübəxana türü işqi kiriştürülüb doktorxananın asasi pən tətqiqat subsidiki boşluq toldurludu. O yenə asasi qatlamğı düşüb səyyarə kesel görüş jarayanında bir qısım kesellərdə keselliklərini baldur tasqab təkşürüş eni kəmçil bolğalıqdın daim ən yaxşı davalaş pürüstünü qoldun berib qoyduqalıqını bayqıdı. Bunun bilen o caylarda sütbezi kesellikleri boyunca penni umumlaştırış təşviqat salmıqını zora edip, baldur tasqab təkşürüş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş ideyasını kena etdi. Umumlaştırdı. Can Xiaohui mundaqdırı. En zor tırışçallıq körüstüb, barlıq maharetlerini yaş doktorlarga toluq ögetip, elip ketkil bolmaydıgan Şincan'a yardım beriş davalaş ətirtini

0: برپا قلشنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: Stansımız kabri. Bu yıl 9. ay. Memleket boyunca 49. kıtımlık süpet iyi. Avtonom rayondaki cayla süpet teknika asası iktidarını küçeytip, süpet bir hatarlıki kapalı seviyesini östürüşüne başlayımı kılıp, 2026 yıllık süpet iyi yürüyüşlük faaliyetini umum yüzlük kanat yaydırıp, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yukur süpetlik terakiyatı küş koşudu. Süpet bir xəterlik tövən çekini qatdıq saqlaş, istimal bazıları muhiyyətini əlalaşdırış, bu qitimqi paliyyətinin mühim məzmuni. Avtonom rayon diqqətini xəliq durmuşuqa, köngül bölüşki mərkəzləşdirib, Pojansa salyot, kuruluşta işletildiğin sıklık saklaş materyalleri, oğut ölçürüş mesulatları katarlık noktalık mesulatlarını məksus tüzeşini kanat yedirip, hukukka dâxil təruz kılış, saktılık kılış katarlık kanunu xilap kılmışlarına katlıq zərbe verip, tipik delo misallarına aşkarlaydı. Kuruluş süpitini təkşürüş ölçeş aparatlarını məksus tüzeş öy şəhər məmuriyeti kuruluşunun süpitiye həydəkçilik kılış, çoğun-çoğun suçuluk türlerinin süpitini seyyarı təkşürüşünü puxta ilgir sürüp, import kılınırgan istimal boyumlarının süpet bir xətərliki xəvib xətərini küzütüb ölçeşini yanımı küçəydirdi. Medeniyet, sayahatçilik, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamili qatarlıq mülazimet sahalarının süpütünü östürüş hərkitini çoğunqurlaşdırıp, nəşir hukukunu qoğdaş məxsus xizmetini ilgir sürüp, ammanın istimal bir xətərlikini qoğdaydı. İlginişçe bu yıllık süpət eyi paliyeti de süpət cəhətin yardım veriş yöləş, kanun icra kılış tüzeş, danlık markalarını umumlaştırış, maharet müsabıqısı, penni umumlaştırış teşvikatı katarlık köpleyen sahanı kaplıgan, köp tarmak birleşip erketleniş, bütün rayonunu kaplaş, delcaydı kuvvet koşuştak, roşan alayidilik namayen kılınedikken. Her kaysı vilayet oblast şehirle süpet iyi faaliyetini mas kademde başlagan bolup, her derecelik saha cemiyetleri körüklük rolünü pahalı cari kıldırıp, sahala süpet talepçallıkı, tekniki almaştırış, amıvi menfaat, konsultasiyası katarlık pahaliyetlerini kanat yedirip, sahalanın umumu gevdi boyuca süpetini, derecesini östürüşkü küç koşu diken.
0: Stansımız Xavri. 9-cı ayın 3-cü günü Xotan Küngang aerodromunda Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyası açıldı. Bunun bilan Xotandan Şizanga berişdiki tunji aviasiya liniyası ticaretke kirishtirilib, Xotan Şizang ara bevosita qatnaydigan aviasiya transporti boşluğu toldirildi. Yunnan Xiangping aviasiya çeklik mas'uliyat şirkati Ürümçi Xotan Ali aviasiya liniyasida her seyşembe, peyşembe, şembe günleri kararlık uçuş vazifesini icra qiladi. Beriş səfirida növbetçi ayrıplan saat 7'de Ürümçidin uçup saat 9'dan 10 minut ötkende Xotanga, saat 9'dan 55 minut ötkende Xotandan uçup saat 11'dan 25 minut ötkende Ali'ga yetib baradı. Qaytı səpirədiki növətçi ayrıplan saat 12-dən 10 minut ötkəndə Ali-dən uçub, saat 13-dən 50 minut ötkəndə Xotanga yetib gəlir. Saat 14-dən 35 minut ötkəndə Xotandan uçub, saat 16-dən 30 minut ötkəndə Ürümçigə qaytib gəlir. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tüncü növətlik növətçi ayrıplanığı ultırıb Xotanga sayahatki kəlgəlikini eytib mundaqdırı. Bu tunji növetçi ayrıplanğı oltırıp Ali'den Xotanga sayahatke keldim. Yeni aviasiya liniyası açılğandan keyin səpirimiz tez hem kolay boladığan boldi. Xotanga her qaysi manzara rayonlarda aylanıp oynap kelmekçi bolup attımın. Bu yeni aviasiya liniyası Ürümçi Xotan Ali'den ibaret 3 cayını tutayıştırıp Cənubi Şincanı Şizan Ali bilen tutayıştırıştaki kolay hava koridorunu eçip Ürümçi Xotan aviasiya transport gücünü zişlayıştırıp rayon aviasiya transportdaki kemtüklüklerini toluqladı. Aviasiya liniyası daimlik ticaretki kiriştirilgendin keyin her millet amısının berip geliş, uruq tuqan, dost buradarlarını yoxlaş, soğudu işleri alaqsi, sayahatke, səpərge çıxış ehtiyacını ünümlük kandırıp, Şincan, Şizan, işkicaydaki kişilerinin yötgelişi, baylıqdın həmbəhriniş və mədəniyyət sayahatçilikdən maz tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Xotan vilayətlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Mikrigül Mətdursun mədaqdırı. Aviasiya liniyası açılğandan keyin həm sayahatçılarının Xotandan Aliğa berişiga qolaylıq yaratdı, həm Alidiki sayahatçılarını Xotanga kelishga jalb qilib, ikki joyinin sayahatçılar mənbəsini özra tutaşdırış, özra ravanlaşdırış, yana həm bəhrilinish, özra payda elishni ishqa aşırışda türtkilik rol oynadı. Bu yeni aviasiya liniyasının açılışına ergişip, Xotan Kungan aerodromidagi ticaretki kirishtirilgan aviasiya liniyasi 36'ya köpeyip, Şinjan içindeki 19 şehir, Şinjan sırtıdaki 15 şehirini öz içiga algan 34 şehirge tutaştı.
1: Stansımız haberi. Kumbul şehri tokkaçılaş, ul əsli yerlerinin süpütünü östürüş, dereycisini aşırış, turalğur ayıllarının tokkaçılaş şaraitini yakşılaştığını ibaret, işki çoğun xalık durmuş herkidini sıcılı yolu koyup, bir saatlik yeşil tokkaçılaş çembirkin pahalı bərpa kılıp, yeşil katnaş tərəqiyatını tez algı sürdü. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Kumul Seti Şöbü Şirketinin İvirgol rayonu Şimali Şehir Etrafı yoludaki Mayı Tok Kaçılaş Ponkutunun dereycisini östürüş, özgertiş yakında tamamlandı. Yeniden işe kiriştirilgen yukarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga bir vakitte tok kaçılığı buludu. Ponkit yana xalqqa qulay dam elish rayonu qurib, toq qachlig'i kelgan shopirlar yo'lovchilarning dam elishiga qulaylik yaratdi. May toq qachlash punktining kasbiy ishlar boshqaruvchisi Sung Chin mundaq dedi. Bir toqlug'ining quvvati 300 kilovatqa, umumiy quvvati 600 kilovatqa yetadi. Toq qachlig'uchilarga haqsiz ichimlik beramiz. Maydonimiz kengri, kirish chiqish qulaylik. Keladiganlar ilgirigidan xeyli ko'paydi. Kumul şehri növbetteki Şinjan'a kirip çıkıdığan öz avtomobil sayahati kıldığanlarının köpeyişi, avtomobil tipinin köpkülü buluştak alahidilikki karta, yana devlet yolu boydaki tok kaçılaş ponkitlerde tok bazlı itibar veriş, yeni çı katnaş kurallarığı tok kaçılaş ihtiyacını kapaletlendiriş, yükseldiriş katarlık tedbirlerini yolu koyup, yeni energiyelik avtomobil ilgilerinin uzun yolluk seferi çıkışıdaki tok miktarı endişisine Әл қалды. Ningshalik саяатчы Рин Джин Чиаң мұндак деді. Тоқ қачылаш әсліялары хелілі мүкеммел кен, тез қачылығылы болу декен. Нөвәтті Кумыл шәрі бір район ішкі нахия, 43 езді базарыны амыбе тоқ қачылаш әсліясы білен толық қаплашына әмәлге ашырды. Шәр бойынша жоғары сүрәтлік таш жол, дәулет жолы, өлкі жолы, қол линиясы бойындағы тоқ қачылаш әсліялерін Шинжан бойынша ақыл тоқ қачылаш біргәуді торы бойынша башқарыш дайырысына кіргізіп, қолай, жоғары өнімділік, бір сағатлық жасыл тоқ қачылаш чембірін умумиюзлік шәкілдендірді. Ул әслиханың үзіліксіз мүкеммелліші, Кумыл шәрінің еңі энергиялік автомобил стималының жалынышыға өнімлік түрдікі болды. 2026-лі 4-ші айдың бұян, Кумыл шәрді еңі энергиялік автомобилларының партис етіліші болтырық үші мәзгелдігідің 50%-ке еқін көпәйді.
0: Станысымыз мұхбері балғын қәвәр қылады. 3-cü növbətlik Şinjan Umumi Xalq Kitab Oquş Yığını 9-cu ayının 5-ci günü Xotan şəhərində başlanadı. Tianshan Kitab Bazarı fəaliyyəti bu növbətlik kitab oquş yığınındakı danlıq marka fəaliyyəti buluş sübdə bilən Xotan şəhərinin İttifaq meydanında mas qədəmdə ötküzülüb, hər millət ammağa kitab körgəzmə qılıb sitiş, mədəniyyət almaşdırış, Umumi Xalq Kitab Oquş birgəvdiləşkən kitab xumarlıq katta məriksi yaratıb yerdi. Bu növbətlik Tianshan kitab bazarı Tianshanni mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəliqə nəb yetküzüşünü yadroluq ideya qılıb, zor miqdardakı əla süpətlik nəşr buyumları və köp xil mədəniyyət fəaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitablarının türü mol, qatlaş dairisi kən bolub, Jonghua klassik əsərləri, yaşlar, özmürlər, oquşluqı, ata-analar və balılar rəsimli kitabları, həm də ictimai pən, ədəbiyyat sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş demirki kitablarını öz içəgə elib, oxşumğan yaş, oxşumğan kişilər topunun kitab oquş və kitab setiveliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növətdə, məmləkətdən hər qaysi caylardan kəlgən nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğrunu qorub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı turmaqda. Şincan Mədəniyyət Nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mundaqdırıq.

0: تنشیدن کلگن ویل سپیت مینی شوزگاری لیو شوی شوی مونداخ دیدی. Yeni bir türünün kulübünü aşkandak buldum. Bu yerdeki velisipit miniş təsiratı xuddi dolqun yerişka oxşaydıken. Dolqun şəklimi, yantu yüz şəklimi bar bu yerdə velisipit miniş kişini intayın hayacanğı saladıken. Cang Junshan teği dala velisipiti Pompsman yolu məşq meydani Cang Junshan teğinin təbii tağ şəkligi tayınıp kurulgan bolub, məşq meydanının xizmetçisi Ma Go Long, Musabaqa yolu layihəsində şərt qoyulmazlıq, xatalıqni sığdırış dərəcəsi yuqur boluş ideyəsiyə əməl qılınqalıqı. Məyli yeni mahirlar bolsun, ya ki nopuzluq velisipit əvəzkarları bolsun, həmisinin asalla kırışıp getələydiqalıqını tonuşdurub mınaqdırı. Kəsbi trenerlerimiz nəx meydanda köpçilikkə beyxətərlik cəhətki bəzi kapalətlərini öz içiga alğan texnikilik düşəndürüşlərini berədi. Velisipit əvəzkarlarının bu pompsman yolga texmu tez maslaşıb, onundan xuşallıq tepişini ümit qılımən.
1: Stansımız xəbri. Hazır Selos qonuqı oruç məzgeliyə kirdi. Abtanım rayondaki cayla hava uçıq məzgelini çıng tutup, Çoğun tipteki yezgilik maşini püskünlülerini oruç meşgulatın kanat yedirişki orullaştırıp, çarvılarının kıştın ötüşü için yeterlik, əla süpetlik yem xeşek tayyarladı. Abatnaya yeni erik bazarı Baliyan kentideki Selos konuqı yetizde maşınla gürüldep duradı. Selos konuqı oruç maşinisi konak şeyhi bilen konak beşini koşup, orup yancıvatattı. Yap yeşil selüs konuqı, əgişib kelibatkan toşuş abdombellerge toxtumay pürküp çıxıvatatdı. Kent ahalısı Liu Zheng bu yıl 130 netçi moyarıya selüs konuqı teyirgan bolıp, bir kündüla orup boldı. O mındaq dedi. Selüs konuqının üstü naiti yakşı, mobiş usulü 4 tonlu etrafıdı boldı. Kalı koylarımın kışlık yem xeşkini toluq kamdiyalayman. Eşip kalgan selüsünü yana etraftaki kişilerge satımen. Bunun da bakmıçılık tənlerxim azıyıplı kalmay, yana kırımım mu mokum aşıdı. Altay şəhəri Çirikçi Yezda Selos qonuqı oruç xizməti tərtiblik alğı sılcıtılıb atqan bulub, yetizlarda aldıraş mol usul mənzirisi barlıqı kəlgən idi. Köpçülük yancılığan xam əşyalarını Selos orusuğu toşub, çıngdab, yem etib saqlab, çarvılanın qışlıq yem xəşkəgi aylandırdı. Çirikçi Yezisi Almali kəntinin alısı Min Xundao mındaq dedi. Bu yıl 580 moyarıya selis konuqı teyirgan toq. Üstçe naiti yakşı boldı. Hazır maşini bilen oruvatımız. Bunun da iş hem tez hem asan bolu diken. Bu yıllık qosulığı nispeten toluq şençimiz ba. Növette bügür nahiyasıdaki 100 mumu selis konuqını oruç umum yüzlik başlandı. Nahiyalik yez ilgiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk ponkiti, tekniklerini erkaisi yezi bazarlardaki yetiz beşe gıçı verip, nek meydanda dehkallarının yancış, gəmidi saklap çıngdaş, solyo yupuk yipip yimlaş qatarlak, bütün ceryallık meşgulatını ölçemlik yakşı işlişiye yetekçilik kılışkı teşkilledi. Bügür nahiyalik yezgiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk punktinin hizmetçisi Wang Lu mındak dedi. Bu yıl nahiyamız boyuca 500 min tonlu etrafıda selüs konuqı yığıp saklaş pirallandı. Hazır yezgilik maşınlarını maslaştırış, işlep çıkırış, setişini udullaştırışını öz içi kalgan türlik tekniki mulazımetini yakşı işlep, selüs konuqı işlep çıkırıştaki süpet ötkülünü için ilgilep, selüs konuqını yeterlik saklap, çarvıçlıkının yukur süpetlik tarakiyatı asasını puhtılavatımız.
0: Stansımız xevri. Növette Bağraş nahiyasındaki 300 netçi mo yerdeki Nilüfer Qoli mol hosul pəslini kütüb aldı. Tarihçilik aileleri Nilüfer Qolinin bazarga yeng peti selinişiga haqiqi kapalatlıq qiliş üçün Nilüfer Qoli yığışqa ciddi kirişdi. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş nahiyası Sənxı Su Məhsulatları Çəklik Məsuliyyət Şirkti Nilüfer Östürüş Basırıki Zumrəddək Köl Yüzədə Nilüfer Yopurmaqları yenik dolqullab duraddı. Tutaş ketken Nilüferler arasında işçiler peytini çın tutup, kölge inşip kolunu soğu tıkıp, estaydıl izdep, arkadan Nilüfer yıldızını boylap, kolunu patkak tıkıp, yeni Nilüfer kolunu patkaktan tartıp çıkarıp, andın yukarı besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvatattı. Etizde mol hosul menzirsi şekillengen idi. Şirket mesulü Duşen Kuy,

0: Muhbirga mundaq dedi. Bu yılki ösüş ahvali nahayti yaxşı. Ösüş nisbeti 90%-ge yetti. Bir modun bir tonna etrapıda husul alğılı boladı. Her kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesaplasaq, mobeşidin 13 min yuan etrapıda kırım kılalışımız mümkün. Yığınqı yıllardın bu yan Bağraş nahiyasi özgeçe su baylıqağa tayınıp, Nilopar qoli özgeçe teyrikçılıq kəsbini zor küş bilen ravajlandırıp, Nilopar qolini kəsipleştirip, kölemleştirip, ölçemleştirip, tərəqqi qulrışını puxta qadam bilen alğa sürüp, Nilopar qoli kəsbinin ixtisari qımeti və ekologiyalik tamaş qılış qımetini toluq qozgatıp, özgeçi kəsip arqılıq yezi kentlerini gülləndirişke kuvvet qoşup, nahiyya özgeçe yezi egilikinin süpütini östürüp, ünümünü aşırışqa küç qoşdi. Duşen Kuy, Bağraş köylədiki Nilopar qolunun yumşaq, tatlıq bolğalıqdın istimalçılarının yaxtırışıqı erişkəlikini eytib mundaqdini. Nilopar qolini 13-kinci ayının 5-ıqıca yığımız. Umumi husul 50 tonna ətrapıqı yetişi mümkün. Ünümi yaxşı bolsa, kelər yili köləmini paal kengaytib, süpətini yanımı əlalaşdırıb, Nilopar qolunun süpəti və husulini yanımı yuqır götürmiz.
1: Әмді автоном райондегі 16 шәһәрдің абарайдын мәліметін аңлатамыз. Үрімші дава бұлытлық температура 13-22 Селсия градусқа. Алтай дава ұшық температура 7-21 Селсия градусқа. Чөчекте ава ұшық температура 11-25 Селсия градусқа. Ғылжыда ава бұлытлық температура 13-25 Селсия градусқа. Борталада ава бұлытлық болып кейін ечілді температура 13-24 Селсия градусқа. Qarmayda hava bulutluq temperatura 14-26 Selsiya gradusqça. Köytünde hava bulutluq temperatura 16-27 Selsiya gradusqça. Şeyxanzda hava bulutluq temperatura 13-27 Selsiya gradusqça. Sanjeda hava bulutluq temperatura 13-24 Selsiya gradusqça. Qumulda hava bulutluq temperatura 18-32 Selsiya gradusqça. Turpanda hava açıq bulup keyin bulutlandı temperatura 24-35 Селсия градусқа. Корлыда ава булутлық температура 21-31 Селсия градусқа. Ақсуда ава булутлық болып, кейін өткінші ямғыр яғуды. Температура 17-29 Селсия градусқа. Атышта отырхал ямғыр яғыды. Температура 16-29 Селсия градусқа. Қашқарда отырхал ямғыр яғыды. Температура 16-31 Селсия градусқа. Хотенда хава бұлытлық. Температура 20-31 Селсия градусқа. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 13-22 Селсия градусқа болады. Өрметлік радио аңлығышыла. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümalları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılu şıtın abonçıla terminalını çürsünüz. Texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Hürmet radyoalıcılar, MD Dünya'ya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyoalıcılar, ben Gülbekrem Muhtar.
0: Radyoalıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tüven katlam logikasının baştan ahir, eçivetiş, hemkarlışış, öz ara

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etiyelik haberle tori, İspanya devlet gezisi tori Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci növetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çelip, tennis top musabıqsige katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yığış. Yük taklağını epçilik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınaq kılış meydani, hem Maşin Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğan muhim köznek. Aldınqı növbətlik bilen seliş turganda bu yıllık tenerket müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldı. Tordaşla, insaniyet dünya rekordu yetişmey vatudu dep baha bədi. Bunundan başqa bu növbətlik tenerket müsabıqısı da işqilişta bəsilşike teximi əhmiyyət berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iqtidari teximi küçəydi. Bu yıl musabıqıgı qatnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraqtın kontrol kılış əmeldin kaldırılıp, bütün musabı müstəqil məşğulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstəqil tədbir belgiləş iqtidarı bir vasıtısını aldı. Şunun bilen billə 51 türlük musabıqıda 21 türlük təqlidi əmili qolun işcan meydan bab olup, ailə, mihman saray, Eşya obroti Katarlıq köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bevasitə riyallıq aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdun tartıb, köp iğirliqini ölçəş Katarlıq nait inç kişlargıca, riyallıqdiki capalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornıdiki həl qiliş təs məsililə axırqı nişan qılındı. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Bu, Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligən halda zavutlı işlişi, ailədə işletilişigi qarab tədrici tərəqi qilişini ilgiri sürüb, Adem Sıman Maşin Adem'ni kəsbləşdürüb qolunışqa türtki boludu. Bunun içində Jungo Maşin Adem'nin işbadisi naiti yaxşı boldu. Maşin Adem 100 metrəgi yügürüş musabıqısı da insaniyyət rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanı da öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşkıca, Jungo'nun Maşin Adem'i köp kıl vəzipini kaltıs tamam dedi.

Beijing Adem Sıman Maşini Adem Yenilik Yartış Merkezini misal kalsak, bu şirket bu kitim 4 kıl maşini ademini 40 netçi musabıkı türgü katlaştırıp, köp türde yakşı neticilerini kolgu keltirdi. Alakadar mesul kadımının eğitişçe, şirket maşini adem boğumi, kurulma şekli katarlıklarını devamlık ele alaştırıp, yukur sicilliktiki hareketini küç ve maslaştırış iktidar bilen temildigen. Sahnede bir minut maharet körüstüşke 10 yıllık əcir kiydudu. Her kitimlik bösüş, teknikinin kayıt tavlanışı ve toplanışı türtki boldi. Yakın kılladın buyan, Jungo maşini adımının tecrübe hanıdın kölemleştirip kolunışkı ötüş kadimi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman maşini adem katnaş signal çırıkı maslaşıp, Abdumobillanın yürüyüşüge itekçilik kıludu. Doğru xana dukallada Adem Sıman maşini adem keçilik ismini de doğru ayırıp, Dijorni Dorigar'nın hizmet besimini yenikle tutu. Sallık məlumatladı körüstülüşçe, Jungo'nun müstakil markalık sanayet maşini adımının işletilişi, halk ilgiliki sahasıdaki 253 türünü kaplıgan. Bu yılın aldınkı 20'de, Jungo'nun Adem Sıman maşini adımının zavuttan çıkış miktarı 40 mıngdın eşip, dünya boyunca ilgilgen nispeti 97% yetken. Birinci pesilde Adem Sıman maşini adem eksporti şu mezgildikidin 210% aşkan. Jungo'nun Adem Sıman maşini adımının terakkiyat kadimi nemi üçün tedrici tezlepmandı. Tahlilçile mundaq dep görsetti. Bu, Jungo'nun siyaset cihette yöleşini zoraytkallıkının, kesb sistemisi mükemmel buluş, yasaş iktidari küşlük buluş, tenerih evzelliki gevdilik buluş, emeli görünüş mol buluş katarlık amullarının ortak rol oynayallıkının neticesi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da tenlik ekli iktidar devletin kelgüsü kesiplerinin noktuluk stratejiyelik orullaştırmasını kırgüzlüp, Maşini adem kesbinin terakkiyatına tehimi köp kuvvet koşuldu. Reuters agentliği mındak dep kardı. Jungo'nun süni akıl ve katlık detal teknikisinin terakkiyatı adem sıman maşini ademinin yasımıçılık, eşya obroti ve istimal muhitida işletilişini tezletudu. Jungo'nun nispeten dünya adem sıman maşini adem tenerket musabıkısını ötküzüş, Maşini ademni tehimi tez yugürüş, tehimi igiz sekreş, emeli kolun işçallıkı tehimi küşlük buluş imkaniyeti igi kılış üçün bolupla kalmay, tehimi muhimi bu arkalık içi bitilgen hemkarlık süpsi berpa kılıp, dünya maşini adem teknikisinin terakkiyatı ve kesip terakkiyatını ilgiri sürüşünü maksat kıludu. Brazilya komandasının yetekçisi Flavio Tony Dandel mundaq dedi. Dünyadaki okşaş bolmagan rayonlardan kelgen, okşaş bolmagan medeniyet arq görünüşüge ige, her kays tereplerinin hemkarlıkını kanat yaydırışı, adem sıman maşini adem terakkiyatı da intayin muhim. Jungo naiti yakşı süpü bilen temillidi. Yakın kıyladın buyan, Jungo dünya süni akıl yığını, dünya maşini adem yığını, dünya adem sıman maşini adem tenerket yığını katarlık, Bir qatar xalqaralıq kat yığınlarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təminləb, dünyanın yenilik yard şərtini Hakiki tövelletip, yer şaharının cenibinin terakkiyatını ilgiri sürdü. Çetel taratkulları mundaq baha bədi. Jungo başının ahir, xalqara amivi məsulat bilən təmilli gücü bulup, terakki kılavatkan dövlətlərinin əqli dəvrge baravər sınıb kırışıge yardan berib gəldi. Maşini adem sestra mülazimətçi ya ki yardımçı bolu süpti bilən, İnsanlar bilen belli ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya, Jungo'nun pentechnikide yenilik yartış,
төвөн катлам логикасынын баштан акыр эчип этиш, эмкарлашыш, өз ара мәнпәәт жеткизүш, ортак пайда элеш, пән техниканын алгы бешка жакшылык карап таракый кылышын илгири сүрүш. Техник тараккыят нәтижелердин ар бир адамны акыйкы нәпке эриштириш экенин техими энек көрүп жетти.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mısır'nın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri gürüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungo Mısır Tayda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu da zamanevi zavut öyleri rədlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ötüşüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirlavatkan Cungo Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerde asta asta namayen bulmaqtı idi. Tayda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülge körüstüş türüge aylandı. Tayda hemkarlıq rayonunun kengaytilgen rayonda 2016 yılı 1 ayının 21 günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiya, tokumichilik, Ayl elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arka-arkadan bu yerde imzalanıp, iş başlanıp, işlep çıkırışkı kürüştürülüp, Mısır iqtisadı bilen bolğan yuğurma tıraqiyatı üzlüksüz çoğunqurlaştı. Emili boldi. Cungo karxanalarının məbləq siliş qızğınlığının üzlüksüz işçiğe əgişip, Bağcı rayonu Bultur yana ğaribke 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungo Afrika Tayda Məbləq Siliş Pay Çəklik Şirketinin Kəsib Yer Mülük Sodigar Çağırış Baş Nazaratçısı Can Yişan mındaqdıdı. Tayda Həmkarlıq rayonu bugünkü gündə Mısırdaki universal mühiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğun, birlik hasılatı ən yuqarı. Cungo Məbləq Salğan Karxanılar ən köp sanayət rayonlarının birgi aylandı. Sodigar çağırıştımı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanalarının süpti teximu təkidləndi. Cungo Mısır şerikçilikidiki Şiriyan İgmək Yuqur Bisimliq Elektri Çəklik Məsuliyyət Şirkiti Tayda Həmkarlıq rayondiki başlamçı karxanalarının biri. Köp yıllardın buyan, karxana Yuqur Bisimliq Elektri Üskünlərini yerlikləşdirib yasaşını işğa aşırıbla qalmay, Yana Mısır'nın nurğun mühim elektr energiya ul əslə türlərge qatnaşdı. Şirkətinin baş direktori Li Jianfei mundaqdı. 2008 yılı qurulğandan buyan şirkət 35 EPC, yəni layihələş, sertifikatlaş, quruluş qılış türü və 28 yekin maşını bilən təminləş türünü üstüge ilib Mısır'nın Nil Deryası boyudaki nurğun transformator punkti kuruluşuğa katnışıp, şu cayının elektr energiyasını yuqur süpətlik yetküzüşki yardan berdi. Bu yıl 3. ayıqıca şirket Mısır'nın Garbi Şimalıdaki yeni deltada kuruşunu üstüge alğan 3 transformator punkti da muhabqiyatlik tok yetküzülüp, Mısır'nın kumluğunu bostallıqa aylandırış planıqı küş koştu. Bağcı rayonu cuş urup ravajlandı. Şu caydaki işgı orulaşkan yaş, işçi hizmetçilerimi kişilik hayat pürüstünü kütüb aldı. 36 yaşlıq Ahmet Sulayman, Cungo Cüşi Mısır Eynek Talasi Pay Çeklik Şirketinin Tuncu Türküm'deki Mısırlı hizmetçisi bulup, hazır işlep çıkırış liniyasıdaki teknikten kademi kadem şirketinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mundaqdırı, ''Mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yükseldürmən.'' Bu şirketin tıraqiyatı yardan beripli kalmay, yana üsüp yetilişimge türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharet cihetli şipadılınıplı kalmay, başquruş iqtidari cihetlimi şipadılındı. Zavut sexlerden çıxıp, teximi kən şəhər boşluqı nəzər salgınızda, yenik reylislik poizinin Qahirə şəhər ayundan yeni məmuri paytaxtki qarab ketivatqalıqını görürsiz. Mısırdaki

Hürmetli radyo alıcılar, kilovat derecelik tecrübe kurulmasının megavat derecelik sanayet sistemisi gıçı. Yedrogin işlep çıkargılı bolamdu yok ne muzakır kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüş gıçı. Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara yedrogin energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıçlayesi muhakkımı yığınıda tenerh, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakın yıllardan bu yan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiya sistemisinin evrişimlikini aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliyişige egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tehimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Yedrogin energiyasının mühim noktası orın toluklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import mənbəsini zor dərəcide tənşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İhtipaqi Komitetinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe Avrupa İhtipaqının 57% energiya istimali yanıla taş katmı yıkılğını import kılıştın kilidikən. 2025-ci ili alaqıdar import sonması təxminən 340 milyard euro bolğan.

0: Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturğa koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bexeterlik ihtiyacı dep kardı. Bu növetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdiri Yakup Çubiki mundaq deydi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazıga yüksek derecede tayinatdı. Bugün günde yeni energiya mənbəsi ve texnikisi üstüde izdengende bir xil tengponsuz tayinişten kutulgandan kiyin, yani yeni tengponsuzluk münasibeti şekilinişten sakılınış gerek. Bunun açıkçı təminat mənbəsi ve texnik liniyasının köp mənbəlişidir. Hidrogen energiyası kelgüsü energiya sistemisinin törüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla bir dek mındak tepkardı. Hidrogen energiyasının muhimliği barlık energiyanın oranını eleştemez. Belki yukur nispetteki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azaytış kıyım bolgan kesiplerde oran toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tetkikatxanısının profesörü Jack Berovo mındak deydi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nispetinin eşiğe egişip, toktun vazgeçiş, mənpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meseleler künseri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı tayınıpla, barlık meselelerini hal kılgılı bulmaydı. Elektrolizlap hidrogen işleş arkalık, elektr energiyası bazarını yakılgu, kimya sanayeti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı buludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrogen energiyası teknik terakiyatı teki piş bitilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrogen energiyası kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele kılgını bolamdu yoktun. Bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış. Hem de uzak müddetlik xeridar tepişini işka aşuruş, aşuralmaslık karab buruluş yasamakta. Halkıra Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şaharının hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış ve sanayet katarlık en-enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kreştürülgen elektrolizlaş kene iktidarı bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu? Lekin bazarının kengeyişi İlgirki mölçerdin körünerlik astı boldı. Mäblağ seliştiki pärih tekimi roşan boldı. Halkıra Energiya Mekkemesi mındak deydi. 2025 yılı tüven karbonluk hidrogenga mäblağ seliş vaziyeti acizledi. 2030 yılgıça mäblağ seliş vadisige erişken hem de öz kararlıda işlep çıkırışkı kreştürüş mümkinçiliki bolgan türlerde şekillengen tüven karbonluk hidrogen mesulat miktarı 10 milyon tonnudun təxminən 6 milyon tonluğa tövəllişi mölçərlənməkdə. Bu orqanın qarışca yuqarı tənərik, ehtiyac eniq bolmaslıq, qanun nizamla mürəkkəb buluş və ul əsləhələ yetərsiz buluş yanıla kəsbinin kengiyişidiki asaslıq tosalğı ikən. Çöpiki, texnikini təcrübəxanıdın bazar yüzləndürüş üçün vaqıt, səvirçallıq ve meblağ gerek dedi. O mındak tepkardı. Hidrogen energiyası bir ketimlik yukur dolkunni baştın keçürgendin kiyin kaytıdın karab çıkış baskıcığı kırvatıdı. Kiyinki kademde yanıla tenarıkını tövellitip işençilikliki ve yasıl işçallıkını yukur götürüşkü toğır keludu. Halkıra teminat zanciri berpa kılış. Tenerik, ihtiyaç, meblağ seliştin başka, Avrupa, kandak kılganda evrişimlikke ve baha üstüllükige ige halkıra teminat zanciri berpa kılgılı boludu, digen yeni bir meselige cevap veriş gerek. Yevropa İttifakı'nın bulgumsuz sanayet kanun layihesi de təminat zincirinin evrişimliki pakız texnik setibiliş ve yeni energiyeni kim artık kılıp setiş dairesi kırgızıldı. Yevropa İttifakı Komiteti bu yıl 7 ayda ilan kılgan yetekçi hüccette bununla oturgu koyuldu. Ammavi çıkımı da en tüven bahanıla mukafatlaşkı olmaydı. Yine türünün Yevropa pakız energiye teminat zincirinin sicilliği ve evrişimliki koşkan töhpüsünü mü oyluş gerek? Çöpeki mındak dedi. Polşa, İtalya, Germaniye, Portugaliya, Şivisiya, Norvegiya ve Daniya Katarlıq Yevropadaki hemraları bilen birlikte hidrogen energiyası texnikisini ilgiri sürdü ve kesiplerini emeliyleştirdi. Yevropa belgilik derecedeki texnikada müstakil buluş iktidarını hazırlaşını ümit kıldı. Lekin bu başka rayonlar bilen bolgan hemkarlıkını toktutuştun diyerek vermeydi. Xalqara Energiya Mahkemesinin sallıq məlumatıda körüstülüşçe 2025 yılı yer şari elektrolizlaş qeninin generatorla sığımçallıqı bir katlanıp 4 gigawattın eşip getken. Bunun işi de Jungo yeniden köpeygen generatorla sığımçallıqının 4'ün 3 kısmıga töhpü koşkan. Çöpeke mındak dedi. Polşa bilen Jungo'nun pen tətqiqat aparatları material tətqiqatı. Sistemi kuruluşu Katarlıq cihetlerde hemkarlıkını kanat yaydırdı. Şikitirep kanda kılıp teknikini tecrübihanıdın yasımıçılık ve bazargı yüzlendiriş üstü de ortak ızdını batıdı. Kelgüsüdeki hemkarlık yine soda ve kesipti kolun ışkışı kengi işi mümkün. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlıkçı bəduk. Bugünkü programımızın dektorları Gülbəhrəm Muhtar bilen Abdursul Abdurayım. Növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikine ot yalkuni barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bizişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Bürosu'nun 26. Kıtımlı kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, umumi devlet kavupsizliki karşını ızçılaştırıp, büyük kavupsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün uyumluqçısını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan, devletin terakkiyatını tekhimu bir hatar, tekhimu işençilik asaski iyi kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan, Açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu Mekkem İgileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlıq

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Kanda xotin boldum kim men? Shuncha yildan mehmonlik mehmonlik deb hamma narsani oyab, yangisini mehmonga atab, o'zimiz qonisini ishlatib. Otang'im to'mishning radini his qildimapti ekanman. Yangi kiyimni kiyib olsa, qonisini kiying, buni mehmonlik kiymamsiz deb kiygizmapdimi? Mani ketib qelibdi, qoldig'i shu kiyimlari. Atib olib ketgan narsalarimiz o'lsak shu qolar ekan. O'zimiz bu mehmon ekanmiz bu dunyoga. Opam tuyuqsizlik yig'lab ketdi. Men faqat uyda necha yildan bo'yon dastxonga chiqib baxmagan, televizorning ikki tarafidagi javonda tiziqlik turgan, har yitning oldida bir qitim shuyulib, surtilib, yana joyiga tizilgan shu qimmatbaholi xristallarni yog'ash. Nemish qiblan ishlatmay tizib qo'yamiz. Bir chiroyli narsa javondan chiqmay turgan necha yildan ochdi. Modada mi qoldi mana? Bu yo bir xo'raydigan narsa bo'lmasa, at qan kezaklarni mushning tizaylar ha? Deganimni bilaman. Amaliyotda menga ayon. Otam ketgan mushi ikki haftaning yoqi, opam kunda bir bahonalar bilan ko'z ishi qilib atadi. Oldin qatta otamning kiyimini ratlaganda, opam ikkimiz bir og'iz gaplashmay untinsiz yig'lashdik. Opam otamning yangi kiyimlarini qatlag'ash bo'g'iq ovozda bultur appaygan ko'nglakdi bu. Birlik etim kiygini qopdi. Mahu ishtimni tek kiyidagim bo'lmagan. Kichik otamga kelamu, shu kiysi bo'lamikin amdi, dedi. Men otamning kon kiyimlarini o'rib-cho'rib qarab, ko'z ishimni faqat tutib olmadim. Yo'q ishtonlarning tizi po'qirab, ko'pib ketibdi. Pushqoqlari tarlib ketibdi. Otam mush kiyimlarni kiyib yurgan bo'g'imitdi deb ko'zlarimga ishongim kelmay qoldi. Har qitim uyga qaytguncha yoki otam urumchiga chiqqanlarda men ilib olgan shu kiyimlar yep-yangi beti ishqobda esiqlik turardi. Otam nemish qo kiyimlarni kiymay saqlab qo'ydi. Chunki u kiyimlarning boshqacha bir salohiyati bor edi. Ya'ni mehmonlik kiyimlar. Bizning uyda eng chiroyli, eng yangi, eng qimmat narsaning hammasi mehmonlik. Opamning og'zidan tushirmaydigan gaplarning ko'pincisi mehmonga munosabatli. Opamda emas, ayol urug' tuqqanlarimiz hamda ayol tanishlarining hammasi shundoq. Shuning uchun kichik vaqtimda mehmon degan salohiyatga alohida bir ishtiyoqim bor edi. Chunki bizning uyda mehmon degan chiroyli ko'plarda o'tirardi. Yangi piyolada choy ichardi. Eng esil nozu ne'matlarni yeyardi. Hamda biz mehmon bo'g'ilib bosiqmi, yangi chiroyli kiyimlarimizni kiyardik. Odatda opamga agachib mehmondorchilikqa bosim, sayibxonning bizga sappagan yegan dasturini silab boqardim. Dasturxonga tizilgan yel yemishlarga to'ymay qaraydim. Bir qitim yiroqroq bir tuqqunimizni uyga yetlab bordik. Üstəlikki tatlıq durum qan kesəklər nəfsini taqıldıdıb, öydə apamın mən qayt-qayt çəkilə gəldərini pap-pakız unutuldurub ətkən idi. Mən tələy sınab yıqış üçün apamıqı yıqın gəlib, apa, au niyəymə, dəb piçirlədim. Mən o nərsini tonum aytdım. Rastımını etsəm, aldın qeyli hətta xoşlu nahiyyidiki hamamın uyu bağında bir yap baxqan. Bək dedib kətkən idi. Şunun dinkin uçurtıb baxmağan idim. Opam beqinimni yemirib jimlab qo'ydi. Amdi hali mo'v uydan chiqqanda opamdan til anglaydigan bo'ldim-da deb o'yladim. Lekin ta'lim yarasha sayibxon shu yegim bor narsadan ishkini elib menga tangladi. Xomigiz kaptida. Ilinga qizim, yanga. Ha, ismi xom ekanda, dedim ichimda. Ko'zimni xomidan uzib opamga talmirib qardim. Opam yolg'ondan kulib Oy, man qaraydıqo bu bala. Ala hə, rəhmət dəb ala, dedi. İki tal xoğumunu qoş qollab elib əmdi yeydəb dursam, sahibxan çaylıqlaş üçün aşxanıq kirib gətdi. Bundaq vaqtda apam bilən yalğız qelişimin özü xətələk idi. Apam belikimdən tatib özü yeqin əkilib durub, tıllıqandımı bəkirək qoqdılıqan tələbbüzda. Bir nəs kör baxmıqan dəqib gətmə hə? Yenim uşunda qıldığın bulsan, cinini çıxırmən, dedi. Bu gapni anglab turib qo'limdagi xomini qandoq yaman amdi. Nafsim bilan aqlim jang qilib atdi. Xomni tutgan qo'lim tugilib, xuddi salla diqqat qilmasam, opam qo'limdagi xomini ilib joyiga qo'yib qo'ydigandek ching siqindi oldi. Nay qarashni bilmay, birdan sangziga, birda chaynakka, birda piyolaga qaraydim. Lekin oshi xomiga zinhar qaramadim. Mehmondorchilik oyoqlashib, uydan chiqdim. Ishki bilishi bilan opam darhol mendan so'rdi. Hey, xomini uruq bilan yevatmagansan-a?
Урухнумы чықамыдың ғой. Тегі емедім. Мен қолымдекені көздіш үшін алқынымны ашмақчы болған едім. Әпсіз қолымы еріп, бармақларымның ажыр тамығыдек дәрежді чаплышып кетіпті. Өйгі бағыча бармақларымның орасылге йоқындыларынамы қоймай, ялап пап-пакыз қылып әттім. Әлбәтте, бұндақ ішілер бәк көп едейм.

6 yaş vakitlerim idi. Apamın dostları öyge mehman bok geldi. Apam acam işkimizge aldın gündün başlaplı tərbiye kılıp kalımızı kuyu etken idi. Şundaktım o mehman gelişi bilalla bizni yandaki öyge ekirip, eli yediğin nesleni muş öyge ekirip yermen. Mehman ba öyge çıkmanla ha? Uyak buyak ötüp kalay mı kan kıldığın bolsanla işkanlarını neme kılı yedim enken dekhi? Dep agahlandırdı. Hem makul, bilduk, çıkmayımız. Açısının işkimiz şundak değişip bende beriştik. Bırak birden denkin, apam tamak atkili aşkanığı çıkıp getirdi, ben perde yögünüp oynam etip, ehtiyaslıktan mehmanlaba öge karap saldım. Apamın bizge ekir bəgən nəsir bilen mehmanlanın aldıdgi nərsle oxşumayı batatdı. Özümü sezmeyen halda işik dövdüm marap karap durup getirdim ben. Bir ayal beni körüp gelip, şeretlep, ''Meyekilin ha, neymeyesiz, əp bireyim o?'' dedi. Beşimli çay kap turu ibedim. ''Oy, neymi diye ədəpli kız bu ha? Kilin ha, hiç kız yok, neymeyesiz kızım?'' dedi yeni bir ayalma beni çakırıp. Çoğlanın gibini anlamısam kandak boludu da öz özümge təsəlli berip, asla sürülüp mihmalanın yeniğe gelip, almını işarı kıldım. ''Almı yığınız bakken de, mən acınız bilen yana?'' dəb şikital almını kolumu tutkuzup koydu. Ben en de yandaki öyü kırıp getirip dursam, abam tuyuqsızla kırıp kaldı. Onunla tanımırıp kardım. Lekin abam beni ayıplamadı. Aksiçe, koludaki küçük taksi usulgan poloni körüstüp, beni yedilip yandaki öyü ekirdi de, ''Mihmanla bacağda çıkma dedim bu sana. Mihmanla ketken de yeysle şu nesnenin hemmesini. Ondaq edepsizlikim var ha?'' deyip tapaladı. Abamın, şu nərsənin həmmisini mihmalla ketkən yeyslə deyini yürəklərimini yayırtıb etkən idi. Acam işkimiz polonu yap bulduk. Almını mı yap bulduk? Vaqt ötüb ketib atıdı. Bu mihmallanın parını qızıb ketidigan dəkəməz. Acatxanığı çıxıb girib qaydı oltırğılımı xeyli buldu. Axır bulmay yeni işikdə ökəldim. Apam qaydı çay dəmləb çıxıb əmdi oltırışıqa boş avazda apamını çakırdım. Apa, apa! Hanime, mihmanlar kaçan gitdi. Apam derhal bana hem mihmanlara elenle karıp onaysızlanganıca, attam neme deydigan da bu bala, deplı kaldı. Mihmanlar külüp getişti. Oy, bu kız bala bizni koğulab atamdı, neme? Yaqay, küçük bal diyen gep kalışını bilmeydi omuşundak. Oy kız kep getdi mekin ha kaçan, ben uxulup koyup çıkayı. Apam şundak dep, tördeki küçük ədiyalını elip mən tərəfə qarab geldi. Tügəşdim dəb oyuldum içimdə. Deyəndə, apam beni yata dəb yatqızıb qoyub edi, şığlap-şığlap uxlap qaldım. O ayalla xeyli jıllağıcı öyge kəyəndə, beni közlə, biz uzaq oldurmayımız ə? Dəb beni cili qılığan bulub aldı. Kəncə, apam bana tamak edişini öyüdüşkə başladı. Bir yekşembe günü aşkanda apamğa yardımlaşkeş tamak etib atqanda tələngiyi görüş samakçı bulup apamdan sordu. Apa, kançilik alımən? İki piyalı görüş, üç adam giydidu. Şununla karta hesaplap al. Biz beş çambuğu aşkan adam cıqraq yap qasıdab tört piyalı aldı. Lekin apam tələngiyi görüşki qarab, nemancı azaldın, bana yeni iki piyalı al, dedi. Azamaz, elim oldu kişilik aldım, bana xeyli cıq. Dedim apamla xatalışıp qalğan çeği dəb, texi qolum bilən görüşünü uyan-buyan örüp gösettim. Al deyən ikin al. Bugün deyən yekşembe bazar. Heylila tərəp al mehman kəp qalsa şula yeydu, dedi. Deyəndək, əmdə qazanğı may qoyğanda adam Xənzu ağaynısı Fəntağam qatarlıq üç kişini başlap kirib geldi. Fəntağam yəni burun qıdakla qızğalıq bilən, yaxşı mı yenge, sizni yəni avar qıldıqan bulduq, ha? Bugün mal bazarığı çıqqan. Lauşa uçurap gelip, öy bir tamak yap miyinla dəb unumay ək gəldi. Siz neyi tamak usta deyib edok, mau işki ağınamı tən əgişib gəldi, dedi. Apam kolunu pərtuqa sürtkəş, oy, yaxşı öptü, yaxşı öptü. Bizdə yaxşı mihman tamak üstü gədəydiğən gəp bə. Kilanla, mana səyini qor saxılda yap oludu. Çay işkəş oldurup durunla, hə? Dəb çeynəkini qılığa

Tuyuqsızla menin mehman bolğum kelmez sop qaldı. Apamnın yanla meni kichik bala orında körüp, andı mundı qaqşap qoyışlarını. Mehman kelgende qızval degen aşqandan çıqmay iş qıldıqan dep işqı boyurışlarını. Atlaş türemesem, eşek beş tutup aqmağan dep tırlaşlarını seyğınıp kelvatattım. Bir qetim üç günlük aram elip öyge qaytqanda apam, "Nemi yoğba?" dep sor degen. "Nem bolsmayli, sizin nemi yoğuz bolsa şunu etayli," dedim ben. "Sen degen mehman, sizin yegin bağını etayli." "Viyay, nem muş oyunun adami, mehman emez. Siz mu özünüzün yegisi bağını yesiniz, şun yesek boludu. Bumsa tamak atmay sırtın yesek mi boludu?" dedim. "Vay vay, ne zaman men özüm yaqtırılgan tamaklarını etip bakmağılı," dedi apam. Şu çağda her kancı oylap mı apamın neme tamaklarını yaqtırdığalıqın tapamadım. Çünkü apam əsaldın, "Mən mağın yaqtırmen dəb atayın etip bakmağın idi." Közümdeki yaşını yoşuruş üçün apamı karmay durup pertuğunu elip belim geçeydim. Andın, "Mən toy kısam çokum özüm yaqtırdığan tamaklarını etip yeymen. Dana, neme yoğuz ba, mən etay bugün," dedim. "Boldi, poğunu az at, aval toy kıl. Bir öy başkı kiyelgende ayal kişi ondak şahsiyet çöp ketenmeydu. Bu şahsiyetçilik emez, özün süyüş. Siz mu balı üçün, er üçün, mehman üçün depla özünüzün ziyade çarçıtıp, bihudu kurbalıq berip yaşamay, andı mundu özünüz üçün mü yaşan apa? Ya bir atam çok ummanı etsen, on etmeysen demese. Ya biz demesek, nemişka özünüzde özünüz kıynaysız deymen. Siz hoşal bolsanız, andın biz hemmeylen hoşal bolımız emez mu?" Apam mehman xandaki safada ündümesinden oltırıp kaldı. Belkim köz iş kılvatkan boz gerek. Lekin ben özümle şünçelik rahat iş kılvatattım. Çünkü uzun boyan apamı demekçe boğan, ama diyemek kılvatkan yürek sözümle diyeledim.

0: 你可曾品味过村庄两个字？
1: 木寸为村，广土为庄，这是村庄的基本元素。红泥为地的吊脚楼。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

günde sen bile şu köpüğümde.

Az önlük anlısıyla programımızı damlaştırıvatımız. Sizin uçurduştun burun, ben toy kılıçını oylat bakmakandım. Lekin sizin uçuratkan dinkin, ezelden başkala bilen toy kılıçını oylat bakmadım. Siz bilen billi kılgan en adli, en küçük işladımı uçallık tapalayman. Bir karışımdın hemini düşündüğün siz bilen, ben gül billi üzsem kendim. Sizin aldığınızda onçilik kayser ve mükemmel buluşumdan korunuyor. Sizin aldığınızda bağırlık nikabımını ilip yüzüm bulalayım. Elgiri kaynak muhabbetki intilettim. Kaçan sizinle uçurattım. Şunundum boyan kançı uzun özsümü bir-birden zerikmeydiğen muhabbetini izleydiğen buldum. Çarçıganda mürümüzünü mürümüzge tırışıp yakınlık bir muzikidin mungun alıqallıkımızdın özümünü alamcı bəxtlik eskilemem. Emeliyette bir-birge boğan muhabbet her günü mınk etim sizini söymen bir iş emez. Eşemetlik turalgıda şam yakıp romantik tamak yiyişmemez. Belki en adli iştim bu bəxtinin peyzini sürüştür. Şundak ben en şu bəxtini siz bilen sürsem ki deymen.

Eğer siz onu kabul kılışını halırsanız, harareti sizge düşüdü. Andın siz bu hararetini başkalarına tartalayız. Muhabbet ne? Hoş bırak gülge okuşuşku buludu. Onu porekleseniz, kalbiniz ıllık tuyguldun söyünüdü. Andın o muhabbet güllerini başkalarının koluğu tutkuza alırsanız, başkalarının sizden alem söyünüdü. Muhabbet ne? Sımsım yamburgu okuşuşku buludu. Bazda tal tal tamçıları sizni bir aram kılıdı. Ama onun sizge etkileyen hayacallık tuyğularını kalbiniz bilen tınışyalaysız. Onun sizge atakıgan güzellik edin huzurlanışını bilseniz, onu siz üçün bəxt deyişki buludu. Muhabbet ne? Kıştaki appak karı okuşuşku buludu. Hıddi kar kebi ak hem pakız. Kılç sahta ve yalganlı kubul kılanmaydı. O şu kadar ahki romantik bir tuyğu şu demde sizge hamra buludu. Muhabbet ne güzel boğan her nesli okşuşku buludu. Çünkü muhabbet her nesli güzel. Kenemse bizde muhabbetlik yiz tuyulağı başlap bardıgan küylerimizge devamlı kulak salaydı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin.
1: Yenimdin ketme. Yenimdin ketme. Men kokmayman. Kokmayman.
0: Dedi Kitty ildam ildam sözlep.
1: Apa, alkamni elivessen. Petip ketip atıdı. Sen kokmagan sen. Az kaldı. Az kaldı. Lizavita.
0: O, naid tez sözleydi. Tez sözleydi. Turupla külmekçi mi bulattı? Дәл шу чагда бір дылы чырайы өзгіріп кетіп, левінің іштіріп әтті.
1: Ой жан, қанда қылар мән? Өліп кетеді қан болдым. Чықып кет, чықып кет!
0: Деп, вақырап кетті кеті, яны шу.

شو غلیت چرقراق آواز بلن. لیوین اشکی قول بلن بشینی چنگاللغنی چه اویدن یگرب چکب کتدی. اش وقس یوک. اش اونگو تاتو واتو دو. دیدی دولی لیوین چکب کتو وات کندا. لیکن اولا هر نمی دیگن بلن مو لیوین امد اشنن یمن ترک قراب مینوات قاللغنی بلیب ترواتاتدی. O yan öyde kulukunu işki yekip tınşap, özü hiç kaçan anlap bakmagan dehşetlik çırkıraş bilen nalı periyatını anladı. Bu avazının başka birinin emez, del kitinin avazı ikellikini tonadı. O emdi balını mı halımay kaldı. Hatta onun hayatını mı ancı oylap getmedi. Onunga keti aşu çidigusuz azaptın kutulsılı bolatdi. Doktor, bu nim boğne? Bu zadı nimi iş? Ah! Sorudi u öyge kirip gelgen doktorunun kolunu çim tutup elip. Tügeşke az kaldı. Dedi doktor. O bu gepni eytkanda çırayı ciddi halette bolgaçka onun Tügeşki az kaldı degen sözünü Levin tügep geçişki az kalgan okşaydı dep kaldı. O bu gepni anlapla eşnimigi karmay Keti'nin hocursuğa özünü attı. Ve birinci bulup körgen adımı Lizaveta buldu. Onun koşumisi tehimi türlüp getken. Üyünü üçüp Adem çırayı kalmagan idi. Keti'nin yüzü görünmeydi. Yüzünün ornu da Adem'nin korkusu kelgüdek bir nerse dehşetlik çırkırap duraddı. Levin karvatının tosk yağıcığa esilip kaldı. Yürüki itilip çıkıp keteyli dep kelevat attı. O dehşetlik avaz tohtay demeydi. Bağan sıra küçüyüp gete vatattı. Hatta çekege yetken idi. O avaz yeni bir dillı tohtap kaldı. Levin'nin işengisi gelmeyi turuplu kaldı. Lekin işenmeyme bolmaydı. Pekat boş enraş. Kiyimlerinin şıldırlaşları ve ciddi nefes avazılı kalgan idi. Onundan başka, onun üzüp eytkan, hayatı küşkü tolgan, tügidi, degen mulayim birli avazı anlandı. Levin beşini götürdü. Keti'nin mağdursuz işki kolu yotkan üstüge boşlu taşlandı. Türkiye şünçilik çıraylık, tınıç idi. Levin'a sözsüz karap yatattı. Külgüsü ba, külelmeydi. Levin 24 saatini ötküzgen sırlık, korkunuşluk ve galiti bir dünyadın bir dilla insanla dünyasını kaytip gelgendek bolup kaldı. Bu dünya onunla tonuşluk idi. Adem könelme güdek derecedeki yeniçi bir hıl bəxt nuri çaqnap duraddi. Onun şünç uzak çın tartılıp durgan yürek tarılları boşap, kütülmegen huşallıqtın közleri yaşqıt olup, vücudi titrektin toxtamay, xeyli bir çaqqıca gep kılalmay kaldı. O karvatının beşiği kelip, tızlanıp oldurup, Keti'nin kollarını Levlerge çın bastı. Keti'nin boş tevrinip turuvatkan barmakları onun söyüşlerge cevap kaytırıp durattı. Del şu çağda karvatının ayağı terpidi turgan Lizaveta'nın epcil kollurda huddi çırağının lipildap turgan nurudek bir canlık nerse piltinlap durattı. O ilgiri mevcut bolmagan. Ama bunun dinkin bu dünyada yaşaş hukuku ba. Hem de özünün kıymetini düşünüdüğen, özünün evlatlarını dünyaya apırıydı kılıp turuduğen

0: can ilgisiydi. Trek, trek, yeni gelip oğul. Emdi hatırcan bolunla. Degen ve Lizaveta boğaqnın dümbüsüge şapılakla avatkan avazını anladı Levin.
1: Apa, rasma.
0: Soru de Kitty. Kenaz hanım Kitty'nin sualıga yığılap durup cevap verdi. Dəl şu çağda, xuddi anığı berip atqan cevap dek, öyünün cimcitliğini buzup, ocurda boş sözleşip atqanlarının hiç qaysının avazığı oxşumaydıgan bir avaz anlandı. Bu nədin düşkəllikin naməlum yeni bir insanın dadil, şiddetlik və kökərmelik bilən çiqirişi idi. Əgər bunundan ilgirək, birəri, Levin'a Kitty öldü, Әмді сән мұ өлішін керек, ішкінланың балысы пәріштігі айындып кәтті, азыр алдыңлада тәңір тұрыпты, деген болса, о, бұ кәпке хайран қалмыған боладды. Әмді о, азыр реал дүнияғы қайтып келіп, кетінің аман есен ішкәлікіні. Өйіні бешіғі кейіп еғлаватқан кішіккені жаллықның өзінің балысы ішкәлікіні Nait təst düşəndi. Kitty'nin hayat ikənliki, bütün azabların qutulğanlıqı Levin'ni aləmçi bəxt çömüldürdü. Bunu o düşünüb duratdı, həm onundan şünçilik xuşal idi. Ləkin o balıcı, o nədən kilib qaldı? Kilib nemiş qılıdı? O kim? Bunu o zadılı düşenmeyi kele vatattı. Hem bu iş onun galit tuyulup kete vatattı. Kandaktır artıkçı bir nersedek tuyulup mu turattı. Şunda hıyalla bilen o hel vakitkçe onun ögün elmedi.
2: Sizge azadı nemi kerek?
3: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
2: O katla bu yedemez.
3: Мен сізге ойнышыңызды үйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
2: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
3: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштімек жемез.
2: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мен.
3: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
2: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.
4: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Acaba siz özünüzün benim bütün hayatım işkerlikinizde bilmen yürü atam siz? Benim konulum tınıştık tapmaydıken sizin konulunuzda mı tınış koymayım ben? Benim varlıkım, benim muhabbetim. Şundak, ben özümle sizden ayırıp durup tesavvur kılanmayım ben. Siz bilen bir can, bir ten. Bunu dinkin, özüm gibi, siz gibi tanıştık olmaydı. Bizgi mensup olduğunu, hapılık hem bəxtsizlik. Ya ki bəxit, çeksiz bəxit. Bunun mümkünçiliki yok, deyip oylamsız.
1: Bunu dinkin, bana bundaq kəplerini kılgıcı bulman. Biz yaxşı dostlardan bu ötəyli, bulamdı.
0: İkimizden dostup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlı. Ben sizden pekat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım ben mu? Ya ki həsret çekip mu? Digen meseleye cevap verişinizde iltimas kılımın. Eğer her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden getime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyle koyayım ben.
1: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Anneannin işi, dedi Oblonski, aşu köngülsüz işini kallısıdın çıkırıp etişki tırışıp atkandak, iğir teläppüzda beşini sel sıngaryan kılıp. Oblonski, Anneannin ismini ağızdın çıkırışı bilen tən, Karininnin çırayı özgerdi. Baykı huşal keyfiyatıdın hiç nime kalmadı. Onun ornini ağırgıllık ve murda rengi igiledi.
1: Sen beni zaten ne mi kıldaysan?
0: Dedi o, sapada oldurgan kıyafetini bir dili özgertip ve kolu da tutup durgan közeynikini kopallık bilen katlat. Bir kararı gel demek ki ben. Kanda karar bozu meyli. Alexey Aleksandrovich. Ben o onunga seni hakaretlengen erdep emes demekçi boluvidi. Lekin işini buzup koymayı dep korkup derru u gepni özgertip aldı. Seni dövlet erbabı dep emes. Bir insan, ah köngül bir insan dep oylap sana müraciət kılıp atımen. Onu için ağırsın.
1: Sen zatı ne mi demekçi?
0: Pes avazlı sordu Karenin.
2: Onun rahim şefkat kıl demekçi men. Sen mi bana okşaş onun ehvalini öz gözün bilen köygen bolsan? Şu çağda onun rahim kılgan bolattın.
0: Onun ehvali hemme tereptin iğir. İntayın iğir.
1: Men!
0: Dedi Karenin çırkırak avaz bilen cevap verip.
1: Anna arka divinani arzusu yetti deb oylayman.
2: Yak. Alexey Aleksandrovich.
1: Tanrı hakkı da birbirinle ondak adavet saklap yürmenle. Ötke iş ötti. Onun ümit kıldığının acır şişkelliğini sen mi bilirsen? Lekin ben onunla oğlum ne menin ilkimde kaldırışını şarkıp oysam o acır işin vazgeçidi o deb oylayan. Hem şu oyun boyunca onun cevap mı belgen? Hem bu iş ne? Şunu bilen pütti deyip oylap yürettim. Hazır mı bu işini tüyge işte bilmen?
0: Dedi Karenin yeni şu avazı bilen.
1: Tanrı hakkı, hapı olma.
0: Dedi Oblonski köyoğlunun tızığa boş urup koyup. İşte tüygünü yok. Bu işin cereyanını sana əsiltip koyuşumu icazet belgin. İşkinle ayrılıp getken de sen onunla dünyada yokken korsaklıkını kıldın. Yani onun erkin yürüyüş, acır iş digendek taleplerinin hemisi gibi makul dedin. O senin bu ken korsaklıkından katlık təsirlendi.
1: Yak toktap dur, gepimge kulak sal. O hakikaten senden təsirlendi. En deslepte aldığında özünü eyiptar mı sezdi. Ama çonkur oylap gitemedi. Ucağda oylap geçişimi tesiydi. Şuna hemmedin vazgeçti.
0: Lekin real turmuş bilen vakit onun ehvalının intayın azaplık şikayetini onun berdaşlık verişine mümkün emeslikini ispatlap koydu.
1: Men Anna arka divinanın turmuşuna kılç kızıkmayman.
0: Dedi Karenin kaşlarını uçurup durup onun sözünü bölüp.
2: Beni keçir, bu gipinin rastlıkıga mı işenmeymen?
0: Dedi Oblonski onun bu sözüge sılıklık bilen itiraz bildirip. O özünün ehvaldın özülü azaplınıdı. Onun azap tatışının başkalağı kılıç paydası mı yok? Sen onu kıgalları özgü yeni vatıdı o dep oylaydıgan sen. Bunu onun özümü düşünüdü. Hem senin başka nersimi talep kınmaydı. Talep koyuşka yüzümü çıdımaydı. Men, minin ailemdikile, hem onu yakış gördüğü ademle, sendin ötünüp, ötünüp soraymış. Onu yol koy. O ne mi üçün bunda azapını tartış gerek?

Onun azabını pekat sel yengili deleysen, bunundan sana ziyan mı kemmeydi o demekçi. Kağaçlani men üzem orlaştırmen, sana kılcı iğırcılık çürmeymen, üzem mi bu togurdu vedi begen. Elgiriras vedi begen men. Uçakdı men oğlumun meselesi bilen, işlerimiz el olup gidiyordu dep oylap diken men. Onundan başka Anna Arka Divinani bu işte mertlik kılıdı dep mi oylugan. Karinin'nin kalpıkları titrep, çırayı okarıp, u geplerini aralı diyalidi. Yılımı u işla senin könlünü kâğın tutuşunga karaşlık. U sendin pekat bir nersini, yani beşiği kegen muş setçiliktin özünü kutulduruşnalı soraydı. Oğulunu elişini emde oylamaydıgan boldi. Alexey Aleksandrovich, sen naid ak yongul adam. Sen özenini onun ornuğa koyup durup oylap bak. Onun hazırlık ehvalı da acırışış, hayat mamat meselesi bop kaldı. Eğer sen başta vədi kımıgan bolsan, o yezidi hatırcam türü vəgən bolatdı. Sen vədi bəgən, hem o sana bu vaxtı xət yazgan boğaçka, hazır Moskova'a köçüp geldi. Hem de hazır Moskova'da kim bilen uçurasa yürükü piçak sancılı vatkan dek bolu diken. Onun Moskova'a gəginigi 6 ay boldı. 6 aydın beri her günüsünün kararını kütüp durvadudu. Bu mu ölümge buyurulgan adam ne? Boynuğu sırtmak silip bir aygıça dağının astıda turguzup koygan dek iş. O adam özünün ölüşünü ya ki keçirimge erişini bilmese kançilik azaplındığını emmigi məlum işko. Onun rahim kıgın. Kağa işlerinin hemisini üzem orlaştırmen. Senin naid estaydıl adam işkeldikin. Bana malum. Ben bu togurda, bu togurda gep kılıp atkıdım yok. Karinin onun sözünü nefret bilen bölüm etti. Belki ben vedi kılıçkı tükeştik bombağa işlağa vedi kıgandı ben. Onda olsa sen bege vedenge puşayman kılıp atam sen. Kolumdan keldiğe işlağının hiç kandığını rat kınmayım ben. Lekin berilgen vədinin qanchalik darajada o'rindildiganligini o'ylab beqishimga vaqt kerak. Undaq dema, Alexey Aleksandrovich. Dedi Oblonskiy o'rnidan turib ketib. Men bu gapingni anglashni xohlamayman. Ayollarning ichida uningdek baxtsiz ayol bo'lmasi kerak. Mushundaq bir ayol kishiga baga vədangdan yeni olmasın. Ben vədiqiga işimni orın diye alasam buludu. Sen erkin pikirlik ademlikin bilen namçıqağa adem. Ama ben dindar adem boğallıkım için. Bundak muymuşta Hristiyan kanunuğa karşı şıkılanmayım ben. Lekin minin bilişimce Hristiyan dini de acırışkı ruhsat kılıdıken. Çerkavımı acırışkı yol koydu. Biz mu? Yol koyuşu yol koydu. Ama sen de kendek emez. Alexey Aleksandrovich, şu turkuda ben seni tanıyan Michael'ı batımen cuma. Dedi Oblonski bir dem cimip ketken dinkin. Sen Hristiyan dininin roy bu içe hem işini keçir ettin. Hem kurban beriştimi yanmaydın o. Biz hemimiz senin bu kıl royunu apırın okuğa emes miydi o? Sen yani öz ağzın bilen birer çapınını yeştürü varsa onun könlük yanımı sep be demigen miydin? Hem de hazır. Ütünü kalay. Dedi çırayı tatırıp inekleri titirip getip atkan karinin birden orundan dest durup getip yekimsiz çırkırak avazda. Sendin ötünüm kal.

0: Bu gapni demesang, dedi. Yok, tohta. Eğer moşi gepim bilen dilinle rencitken bolsam, mini keçür, dedi Oblonski sel oğaysızlangandek bolup. Ama ben elçi ornida bana deyiş tapşırılgan gepni sana dep koydum. Karenin onunla kolunu berip sel oyunu algandın kiyen. Ben özümü oyunup başkalı adımı sorap bekip ögüllükke sana ahırkı cevabımını beray, dedi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Küçükkine ot yalkını barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
3: Ananızga önce daha normal iç bir şeyi vaktiniz çıkar mı?
4: Ben çalıştım. Kayıttan iken kıtıra ya.
5: Atanım bilen bir koroda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da bağlı hılı oldu. Asır yapkan mısın da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
8: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
5: Öydikilar bilen hoşal xoram jam buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
9: Ata-anamning sağlamligini tilayman.
5: Ata-anamizni seyginishqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Dada, ana, biz keldik.
8: Buva, mama.
10: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан у башқалар билан учрашышны халымайдыған, хатта өзіге юзлынмайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қылды.
11: 3-нче номерлық бемар.
12: Доктор. Мен хамышлық кесілік гриптар болға ұқшаймен. Қандақ дауалансам бола.
10: Жидейләшмен. Хазір дұры білен дауалашы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ му?
12: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
13: Psixika sağlamlığına köngül böleydi.
14: Sağlamlık dastığınımızda.
15: Talondaki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situ alalayımız.
16: Korumuğa tuz şekerini azırak salaydı. Obdan talasak sağlam ozuğunu alayımız.
14: Sağlamlık ayıkımızda.
17: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
15: Velisfit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
14: Sağlamlık kolumuzda.
15: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
14: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
15: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
14: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.